0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

şehit Ubeydullah. Şehadetim kutludur. Yolum Muhammed'in yolu, can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü, selam sana ey

Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1. 99.1. 99.1.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. ...28. cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 28. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim A. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

affetmek öylesine zor ki, bir karıncayı bile incitmedi ki, Ahmet diyarın

hayal-i takvan asrın Osman. Davud'u sesiyle kalpleri okşardı. Özü sözü gönlü.

İsat çeteleri, zalim bozguncular, müminlere ölüm feryadını yazmıştı. Hâince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu.

de geldi özlenen ustad. Yasin hocan geldi, ona kolların aç. Allah'ım, Allah'ım bizleri de bu kervana kat. Allah'ım bizleri de bu kervana kat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
3: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konfor. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Yerel basın başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli FM dinleyicileri. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 FM stüdyosundan bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı ve bereketli bir gün geçirmemiz temennisiyle 2 Haziran 2026 Salı tarihli gazetelerimizle yerel basın bültenine başlıyoruz.

0: İlk gazetemiz Batman Rehber Gazetesi. Manşete göz atalım. Bayram bereketi sevindirdi. Bayram, Kurban Bayramı sonrası gazetemize konuşan Batman esnafı özellikle bayrama 2-3 gün kala iyi bir satış yaptıklarını belirterek bayram bereketinden memnun kaldıklarını söylediler. Kurban Bayramı öncesinde yaşanan alışveriş yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Esnaflar özellikle bayrama son 2-3 gün kala satışların önemli ölçüde arttığını belirterek ekonomik zorluklara rağmen vatandaşların bayram alışverişinden vazgeçmediğini söyledi. Ayakkabı ve giyim sektöründe faaliyet gösteren esnaf İhsan Kara, Kurban Bayramı öncesinde satışlardan memnun olduklarını belirterek ya işli havanın zaman zaman alışverişi olumsuz etkilediğini ancak buna rağmen bayram bereketinin hissedildiğini söyledi. Kara, Ramazan bayramı kadar olmasa da Kurban Bayramı öncesinde beklentilerimizi büyük ölçüde karşıladık. Özellikle son 2-3 gün içinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Yağmurun etkisi oldu ama yine de bayram bereketini gösterdi. Allah'a şükür işlerimiz iyi geçti dedi. Esnaf Osman Bozkurt ise bayram alışverişlerinde en büyük hareketliliğin kadınlar ve çocuklar sayesinde yaşandığını belirterek bayrama son günler kala çarşıda ciddi bir yoğunluk oluştu. Çocukların bayramlıkları, kadınların giyim ihtiyaçları derken hareketlilik arttı. Erkekler genellikle alışverişi son günlere bırakıyor. Çok şükür bu yılda bayram bereketini yaşadık dedi. Ekonomik şartların zorlayıcı olmasına rağmen satışların beklentileri büyük ölçüde karşıladığını belirten Bozkurt, bayram döneminde beklentilerimizin yaklaşık %90'ını karşıladık. Bu da esnaf açısından sevindirici bir tablo dedi. Kuru yemiş sektöründe faaliyet gösteren Hüseyin Ayhan da bayram yoğunluğunun özellikle son 2-3 gün zirveye ulaştığını belirterek Batman'da bayram alışverişleri her zaman son günlere kalıyor. Bu yılda aynı tabloyu gördük. Son günlerde yoğunluk oldukça fazlaydı. Hatta bazı ürünlerde stoklar tükendiği için vatandaşlar aradığını değil bulduğunu almak durumunda kaldı dedi. Batman esnaflarından Selami Sertkaya da Kurban Bayramı öncesinde yaşanan alışveriş yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek son 2-3 günde satışların belirgin şekilde arttığını ifade etti. Hüdapar harekete geçti. Bu cezalar ağırlaştırılsın. Hüdapar toplumda infiale yol açan suçların önlenmesi amacıyla alkol ve uyuşturucu etkisinde işlenen suçların cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. İrtem'in Suriye Kürtlerini anlatan kitabı yayımlandı. Medya ve sivil toplum alanındaki çalışmalarıyla bilinen Batman asıllı siyasetçi Mahmut İrtem, 2012-2022 yılları arasındaki ajans yöneticiliği döneminde sınır hattında gerçekleştirdiği görüşmeleri ve saha verilerini adil şahitlik vurgusuyla bir esere dönüştürdü. Yetimler Vakfı'ndan Batmanlara teşekkür. Yetimler Vakfı Batman temsilcisi Musab Emir, 2026 yılı kurban organizasyonu çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayırseverlere ve vakıf gönüllülerine teşekkür etti. Bebeğini korumak için üzerine kapandı ama kurtaramadı. Denizli'de yolcu otobüsünün yanması sonucu ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada kahramanca bebeğinin üzerine kapanan Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç'ın Gercüş Geçit Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Veznelerde son gün kuyruğu. Emlak vergisi ödemelerini son güne bırakan vatandaşlar sabahın erken saatlerine itibaren belediye veznelerine akın etti. Bayram tatilinin ardından mesainin başladığı ilk günün ödeme süresinin son güne denk gelmesi veznelerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Bültenimize Batman Gazetesi ile devam ediyoruz. Otogarda su satarak başladı, binlerce kayda ulaştı. Batman'da sosyal yardım çalışmalarıyla tanınan Veysi Mercimekçi, çocuk yaşlarda otogarda su satarak başladığı hayat yolculuğunu bugün geniş bir dayanışma hareketine dönüştürdü. Yaklaşık 17 yıl önce sigarayı bırakma kararıyla yeni bir sürece giren Mercimekçi, bu adımıyla birlikte bir iyilik çalışmasında 7 yetim çocuğu aldığı bayramlıklarla başladığını belirtmiş denilmiş haberde. Tadilat halindeki binada ölü bulundu. Batman Bahçelievler Mahallesi'nde tadilat halindeki bir binanın alt katında 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgilere göre tadilatta bulunan bir binanın alt katında hareketsiz halde yatan 27 yaşındaki S.Y.'yi fark eden çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Müzik. 235 bin kişi ücretsiz taşındı. Batman Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz olarak sundu. 3 ilçede AK Parti kazandı. Batman'da köylere hizmet götürme birliği seçimlerinin büyük bölümü tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti adayları Kozluk, Sasun ve Beşir ilçelerinde birlik üyeliklerini kazandı. Batman trafiğine kavşak çözümü. Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dostlar Caddesi'nde yapımı tamamlanan dönel kavşak hizmete alınırken Belde Mahallesi'ndeki kavşak düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ayrıca Kırdağ Caddesi'ne planlanan dönel kavşak projesi içinde hazırlık ve fizibilite çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Batman Çağdaş Gazetesi'ne göz atıyoruz. Köprüde tehlike alarmı. Batman Çay üzerindeki köprü ayaklarının fore kazıkları hasar gördü. 25 gün önce Balpınar Beldesi yakından geçen Balpınar yolu üzerindeki köprüde bağlantı bölümünde iki kez çökme yaşanmıştı. Şimdi de 300 metre uzunluğundaki köprünün 4 ayağında hasar oluştu. Köprünün fore kazıkları havada asılı kaldı. Bağlantı yoluna tonlarca kaya parçası. Yaklaşık 25 gün önce Batman Çay üzerindeki köprünün bağlantı bölümünde iki kez çökme yaşanmıştı. Çökmenin olduğu bölge blok taşlarıyla dolduruldu. Tır otomobille çarpıştı, 3 yaralı. Beşir ilçesinin iki köprü Avuskiye beldesi girişine tır ile otomobil çarpıştı. İki aracın da maddi hasar gördüğü kaza ucuz atladıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü tespit edilemeyen 27 AHS 113 plakalı kum yüklü tır ile plak ve sürücüsü tespit edilemeyen özel otomobil çarpıştı. İki aracın çarpışması sonucu tır şarampole devrilerek yan yattı. Özel otomobil de yoldan çıktı. Tır aracının kasasından etrafa saçılan kum malzemelerinin üzerine dökülü özel otomobildeki 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Batman stadında 1. Lig mesaisi. Batman Petrospor'un yeni sezonunda TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacağı Batman stadyumunda bakım ve yenilme çalışmaları sürüyor. 1. Lig'den düşen Hatayspor'un da stadındaki bazı elektronik cihazlar Batman stadına monte edilecek. Yeni sezonda Batman stadyumunda VAR sistemi kurulu olacak. Pusula gazetesine geçiyoruz. Bir haftada ikinci hırsızlık. Batman'da bir apartman bir hafta içinde ikinci kez hırsızların hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüphelilerin rahat tavırlarla binaya girerek çok sayıda ayakkabı ve ev eşyasını çaldığı görüldü. Bal sezonu gecikmeli başladı, verim belirsiz. Batman'da etkili olan yoğun yağışlar arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek bal sezonunun gecikmesine neden oldu. Üreticiler arı kolonilerin gelişiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle sezona geç başlarken verim konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Son gazetemiz Batman Son Söz gazetesi. Son Söz 13 yaşında haberi manşette. 2 Haziran 2014'ten bu yana Batman'da günlük yayın hayatını sürdüren Batman Son Söz gazetesi 13. yayın yılına giriyor. Kent basında önemli bir yer edinen gazete yeni yaşını okurları ve paydaşlarıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor denilmiş. Kanlı kavga can aldı. Batman'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki BK kaldırıldı hastanede yaşamını yitirdi. Bıçaklı kavga bir ölü. Batman Merkez Petrol Kent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki AK kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. Batman'da Kepler havaya uçacak. Batman Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni için hazırlıklar tamamlandı. Mezun öğrenciler, aileleri ve akademik personelin katılımıyla mezuniyet töreni düzenlenecek. Bugün aktaracağımız son haber. Batman Esop'a yeni başkan seçildi. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği BESOB Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde Batman Mevzusçiler, Otomobilistçiler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Tekin BESOB'un yeni başkanı oldu. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534...

0: Et Batman Sinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksa FM 99.1 99.1 99.1

0: Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve

0: Kıyafet katmanın tam zamanı. Çetin taş halı ve perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetin Taş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetin Taş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve inşallah muhabbetname programımızla birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve maaşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz.

9 Kardeş Radyo'yla şu an ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksay FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz ve hemen ilk istek eserimizde başlayalım. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler, teşekkür ediyorum. Eşref Ziya Terzi'den Sen Varsın eserini istemişler. Eseri Çağrı FM dinleyicilerine, Peygamber Efendimiz'e muhabbet besleyenlere turnaya armağanı olsun. Rad Suresi 15. ayet mealini paylaşmış dinleyicimiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Eşref Ziya ile başlıyor birlikteliğimiz. Sen Varsın isimli güzel eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle, dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Eşi Ziya'dan Sen Varsın isimli güzel eserle başladı birlikteliğimiz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam ve rahmetullah, kolay gelsin. Allah razı olsun. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Küçük Ali'm eserini Şehitler Kervanı'ndan istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz inşallah. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Silvan Peygamber Sevdaları. Esselamu Aleyküm demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz ve değerli dinleyicilerin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. Grup Ümmetten ve Müslüman Rab'ın Piya eserini istemişler. Bu eseri de sıraya aldık inşallah. Silvan halkına, Silvan Peygamber Sevdalarına, Filistin, Lübnan, Yemen'e, İran'a ve Çarifa mahallesine armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Allah her daim yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizin inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de gelem sana, kuşmuş dünya. Şehitler Kervanı'ndan Küçük Ali eserini dinleyeceğiz. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Batman'dan Şükran Hanım bizlere ulaşmışlar. Nurullah Kuray'dan Cejna ve Piroz Bey serini istemişlerdi. Köyde bulunan Nefise halasına, Songül ablaya, tüm Filistinli kardeşlerimize, tüm Müslümanların geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gel ve oğlu Muhammed'e, Çare FM Rehber TV ailesine armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Malatya'dan Fadime Hanım bizlere ulaştılar. Fadime Tutal. Diyarbakır'da bulunan Recep Karayiğit kardeşine selamlarımı gönderiyorum. Ablası onu çok seviyor. Rabbim her daim yar ve yardımcısı olsun. Her daim onun arkasındayız. Notunu paylaştı dinleyicimiz. Rabbim kavuştursun inşallah.

Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. İstanbul'dan katılıyorum. Grup Kıvılcım'dan Ayrılık Türküsü eserini istemişler. Eseri başta ailem olmak üzere tüm dinleyicilere ve sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz Grup Kıvılcım'ın Ayrılık Türküsü eseriyle devam edecek. İstanbul'dan bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan ben de bir Filistin'im şiirini istemişler. Şiiri aileme ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve duayla Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Yapacağınız ilk hayır haramı terk etmek olsun. Çünkü sözünüzün tesirinin, çağrınızın bereketinin ve davetinizin etkisinin önündeki en büyük engel işlediğiniz haramlardır. Haramlar manevi gelişim yolunda omuzlarınızdaki yük, ellerinizdeki zincir ve ayaklarınızdaki prangalar gibidir. Onlardan kurtulmadan ne bir adım atabilirsiniz ne de manevi bir merhale kazanabilirsiniz. Unutmayın, haramı terk etmek her türlü nimetin kapılarının size ardına kadar açılması için yeterli bir sebeptir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kul Allah için ama sadece Allah için bir şeyi terk ederse Allah mutlaka ona terk ettiği şeyin daha hayırlısını verir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu güzel paylaşım için. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mustafa Altıntop'tan Yürek Yangını'nın eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle Çarefe'me selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Ve aleyküm selam. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selam olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hoşgörüye dair. Hoşgörü, hoş görmek demektir. Hataları bağışlamak, ayıpları ve kusurları örtmek, görmezlikten gelmektir. Esasında tüm mahlukata sevgi ve şefkat nazarından bakmak, merhametle muamele etmektir hoşgörü. İslam medeniyetinde sahip oldukları engin sevgi ve merhamet ile adeta bir hoşgörü timsali sayılan şahsiyetler bulunmaktadır. Bunlardan biri olan ve sahip olduğu ilahi aşkı tüm mahlukata yansıtan Mevlana, sevgi ve hoşgörü konusunda sergilenmesi gereken cömert tavrı şu sözleriyle dile getirmektedir. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

Diyarbakır, Çağrı FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM. Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayında Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Yunus Emiroğlu var sırada. Ben de bir Filistin'im şiirini seslendirecek. Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlerden.

şiiri istemişlerdi. Sanki bir ah var. Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Kara bağrıma taş toprak. Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini istemişler. Eser Yusuf Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa'ya Kalk, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat efeme, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına, son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamı güneşten şehadet güvercini eserini tüm Yusufilere armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mehmet Akça'dan Bitecek Bir Gün eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gelgerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu ve Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri istiyorum. Ablan seni çok seviyor, içini ferah tut, Allah'a emanet ol demişler. Kurşuna sitemdir hislerim, ağlıyor ellerim. Yunus Emiroğlu, Ben de Bir Filistin'im şiirini seslendirecek. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

doğar doğmaz bir İsrail askeri gördüm. Miğferliydi. Bana bakarken suratını buruşturuyor, ayrıca da ağzından burnundan dumanlar çıkarıyordu. Çok korkmuştum. Meğer sigara içiyormuş. İkinci gördüğüm insan annemdi. Ama o donuk gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Halbuki bana bakmasını, bana bakıp gülümsemesini, sonra sarılmasını ve beni sevdiğini fısıldamasını isterdim. O an anneme öyle ihtiyacım vardı ki, ne çare, istediklerimi yapamazdı. Çünkü ölmüştü. Annem İsrail barikatına takıldığı için hastane yolunda çığlık çığlığa öldü. Ben karnındaydım henüz. Doğum çok yakındı. Barikata takıldık. Annemi taşıyan ambulansın üzerine çevrildi namlular. Ben annemin karnındayken tanıdım kara namluları. Annemin haykırışları, çığlıkları doldu içime. Ben de çığlıklar atmaya, tekmeler sallamaya başladım. İsrail merhametsizliğine, anlayışsızlığına. Fakat ne bana aldırdılar, ne anneme, ne de çaresizlik içinde yalvaran babamla amcama. Son derece soğukkanlı, hatta keyifli bir yavaşlıkla ambulansın her tarafını aradılar. Aradılar. Neden sonra bir şey yok dedi askerlerden biri komutanına. Ambulans temiz. Filistinlerin bulunduğu hiçbir şey temiz değildir derken sırıttı komutan. Lastikleri de sökün bakın. Ama durum acil. Anne hayatını kaybedebilir. Bu durumda tabii bebek de ölür. Komutan kısık bir kahkaha attı. Fena mı olur? İki ihaleli eksilir dünyadan. Emellerimiz biraz daha gerçek hale gelir. Ambulansın lastiklerini söktüler. Babam yalvardı, yalvardı. Babama içim parçalandı. Amcam yalvardı, yalvardı. Amcama içim parçalandı. Annem inledi, bağırdı, ağladı, yalvardı. Anneme yüreğim parçalandı. Meğer annem, babam, amcam birer Filistinmiş aslında. Daha doğmadan Filistin'e içim parçalanırmış. Bunu çok sonra öğrendim ve öğrenir öğrenmez de bin parçaya bölündüm. Ve ben bin parçaya bölündüğüm gün babamın kucağındaydım. Her taraftan silah sesleri geliyordu. Biz babamla caddenin karşı tarafına geçmeye çalışıyorduk. Birden kendimi yerde buldum. Babacığım! Attığım çığlık benim bile kulaklarıma yabancı geldi. Babam az ötemde kanlar içinde yerde yatıyordu. Gözleri bana dikiliydi. Ağzından kan fışkırıyordu. İşte İsrail'e ikinci lanetimi o gün okudum. İntikam yeminini de o gün ettim. 12 yaşıma geldiğimde elimde sapan vardı. İsrail tanklarına taş atıyordum. Ama taş atarak üstünlük sağlamanın mümkün olmadığını da yavaş yavaş anlıyordum. Daha etkin bir mücadele vermeliydik. Peki ama nasıl? Ne elde vardı ne avuçta. Ekmeğe bulamadığımız parayı silaha nasıl bulacaktık? Bu arada amcamı götürmüşler, işkence etmişlerdi. Döndüğünde sakat biriydi. Aklını oynatmıştı. Kudüs sokaklarında "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü" diye bağırarak koşuyordu. Bu yüzden iki kez Filistin polisi yakaladı amcamı. Son yakalanışında Filistin devletine hakaretten işkence gördü. Onu çıkmaz bir sokakta bulduklarında iki bacağı da kırıktı. Sonuçta o da öldü. Ama çığlıkları 8 yıldan beri kulaklarımda durur. "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü." Şimdi 20 yaşındayım. Kulaklarımda annemin ve amcamın çığlıkları. Gözlerimde babamın donuk gözleri. "Ölmediler, ölmediler, ölmediler" diye bağırmak istiyorum. Filistin ölmez, Filistinliler ölmez, şehitler ölmez. Çünkü Filistin'in yanında olan yüreğimle ben de bir Filistin'im, ben de bir Filistin'im. Bizler de bir Filistiniz.

mezhep ve ırkla geldiler. Sonra oturup güldüler. Parçalandık ve dağıldık, yurtlarımızdan sürdüler. Memleketimize konup hainlerle sömürdüler. Aramıza sınır koyup ümmeti böyle böldüler. Zalimi mazlum ettiler, mazlumu zalim ettiler. Baş kaldıran yiğitleri iftirayla kirlettiler. İslam kokan coğrafyada Müslüman'ı katlettiler. Geride enkaz bırakıp bize zulmedip gittiler.

evlerimiz harap oldu, memleketler viran oldu, servetimiz talan oldu, milyonlar muhacir oldu, namuslarımız çiğnendi, çaresizlik utanç oldu, azgın okyanus suları Müslümana mezar oldu. Bu günler elbet geçecek, karanlık gece bitecek.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karoğlu'dan Kurtuluş'un Ölümü eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf Yabilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Zeynep Tosuk selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'daki kardeşim, canım ciğerim Recep Karayit için Muhammed'e gidemedim eserini istiyorum. Ablan seni çok seviyor paşam demişler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Kayseri'den Ayşegül ve Süleyman, şu anda Diyarbakır'da bulunan abimiz Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyoruz demişler. Eşref Ziya'dan bugün sen varsın eserine yer verdik. Tüm İslam aleminin geçmiş bayramını kutlar. Rabbim bayramlar hürmetine ayrı olan kalplere ve bedenlere kavuşmayı nasip etsin. Amin. Abim benim, ellerinden öperiz. Rabbim bir dahaki bayrama çifte bayram yaşasın bizlere. Sen var ol, Allah'a emanetsin. Dualarımız seninle demişler. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu duaları sıkça yapar ve ümmetine de tavsiye buyururdu. Ey Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek hususlarında bana yardım eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ya Rabbi, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün iptilalarından ve kör deccalin fitnesine uğramaktan sana sığınırım. Amin, amin.

0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin cümlemizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun.
1: Ellerimle mahcubum sana, muhtacım hem ben. Ey sevgili bende.
0: Grup Ümmet'ten bir eser istemişler. Tüm inananlara armağan olsun. Grup Ümmet'ten bugün eser dinletik. Yunus suresi 57. ayet meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Kurtuluşun Ölümü.

0: Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Beratım benim, gel iyi gül yüzlüm, gel şirin sözlüm, ey sevgi.
0: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı programlar. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den Fetahmet eserini aileme ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Değerli dinleyicilerinizden ve sizlerden sıkıntılarım için dua istirham ediyorum demişler. Rabbim sıkıntıda bulunan tüm kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönüllerine ferahlık, inşirah nasip eylesin inşallah. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Müslüman bu ne cemaat esirini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize ve bu davada çabalayan tüm kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız grup ümmetten bugün eser dinlettik. Diyarbakır'dan Fatime Kınay, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak hicreti olan ve hasretle beklediğimiz dedelerim Şeyh Mus, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e onların ellerinden öpüyorum. Şu an Pembe Viran köyünde olan ninelerim Fatime ve Halide'ye ve son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
1: Gittiğin yere koyma burada yaban ellerde.
0: Ergani'den Mehtap Karaduman ulaşmışlar. Musab Şanlı'dan da Yesen istiyorum. Bu eseri anneme armağan ediyorum. Tüm anne hasreti çekenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben de gelem sana.
0: Ve Van'dan Zeynep Esma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Bilal Güler'den eser istemişler. Bilal Güler'den Fetahmet eseri var sırada. Öncelikle bu eseri siz kıymetli Radyo Çarefem ailesine ve çok sevdiğim Şehadet ablama armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Yabancı Sadal, Fatma Gül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar. Sizden Fethi Ahmet Şeker'den Anne eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çare FM dinleyicilerine, Yusufiye abilere, şu anda sizleri can kulağıyla dinleyen, çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife ve Züleyha'ma. Ayrıca yengeme, amcama, eşime, oğlum Yunus Emre, Muhammed Adem'e armağan olsun. Tüm aile hasreti çekenlere armağan olsun. Aileme buradan selam gönderiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
1: Ey sevgili bende, bende gelem sana.
0: Diyarbakır huzur evlerinden Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Mevlide teyzeme, Sevime, Amine'ye, Betül Zeynep'e ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Nisa suresi 78 ve 79. ayet meallerini paylaşır mısınız demişler. Elbette paylaşırız.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse, bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksi FM, Bingöl, Dingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Batman'dan Öznur Gültekin bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Dünya. Mahfuz Aktekin'den Güller Açmasa da eserini istemişler. Mahfuz Aktekin'in yorumuyla yok bu eser. İnşallah Umut Mürare'nin yorumuyla dinleteceğiz bu eseri. Ferman eyle beratım benim gelin. Eseri anneme, babama, halalarıma, amcalarıma, dayılarıma, teyzeme ve şu anda Ankara'da hasta olan canım neneme armağan ediyorum ve sizlerle Çare FM, Aksa FM çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin cümlemizin inşallah. Göndermiş olduğum bu paylaşımı da okursanız seviniriz. Herkesin seyri kendi kemal derecesine göredir. Herkesin kurbu yakınlığı kendi ağırlığına göredir. Bilinmeli ki herkesin seyri başkadır. Hiçbir kuşun uçuşu öbür kuşun uçuşuna benzemez. Bu yüzden marifet de muhteliftir. Marifet de birisi mihrabı bulurken öbürü pütü bulmuştur. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Sıradaki eserleri sizlere, Aksi FM'in değerli sunucularına, kardeş radyolara, dinleyicilerinize, aileme, Filistin halkına ve peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi. Bir koyun kestik. Resulullah onun etinden ne kaldı buyurdu. Ben bir kürek kemiği hariç hepsi dağıtıldı dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Desene bir kürek kemiği hariç hepsi bize kaldı. Yani Allah için verilen asıl kalan sevaptır. Ölümden sonra devam eden ve ahirete fayda veren tek lezzet Allahu Teala'yı tanımanın ve onun için amel etmenin lezzetidir. Teşekkür ediyoruz Safiye Berabacımıza. Bizlerden de sıradaki eser kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Umut Mürare'yi dinleyeceğiz. Güller Açması da eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Grup Hamdem'in Potpourri eseri olacak. Bu eserle programımızı noktalayacağız. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurtulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. Sıradaki eser babama, anneme, abime, kardeşime, amcalarıma, halama, dayılarıma, teyzelerime, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz sizler de inşallah.

Evet, 9 Kardeş Radyo'da Ortak Yayın'dan Muhabbetname programımızda sizlerle birlikte olduk değerli dinleyenler. Son eserimizde programımızı noktalayacağız. Grup Hem'den Potpourri eserini seslendirecek. Bu güzel eser bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. İletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimiz nasip ederse tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 2 Haziran. Günün ayeti. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru derler. Ali İmran Suresi 190-191. Ayetler. Günün hadisi. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Kaynak, Deylemi, Heysemi. Günün sözü. Bir saat tefekkür, 40 gece nafile ibadetten üstündür. Ebu Derda radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin evlilikleri teşviki ve yardımı. Müslümanlar arasında Cüleybib denilen bir kimse vardı. Bu kişi, kadınların yanında dikkatsiz davranmakla tanınırdı. Bu sebeple, diğer Müslümanlar ailelerini ondan sakındırırlardı. İşte herkesin cemiyetin dışına iter gibi davrandığı bu zata da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam sahip çıktı. Hazreti Peygamber aleyhisselam bizzat Ensar'dan bir aileye giderek kızlarını istedi. Kızı, Efendimizin kendisine istediğini sanan aile büyükleri memnuniyetle dediler. Ancak Peygamberimiz aleyhisselam Cüleybib için deyince vermekten kaçındılar. Annesinden konunun iç yüzünü öğrenen kız ise, Resulullah asla benim fenalığımı istemez diyerek Cüleybib'e varmayı kabul etti ve nikah kıyıldı. Bir yuva daha kuruldu. Resulullah Aleyhisselam'ın da bulunduğu bir savaşta Cüleybib şehit düşmüştü. Görgü şahitleri düşmandan 7 kişi öldürdü. Sonra şehit düştü dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cüleybib bendendir, ben de ondanım buyurdu. Ve kendi elleriyle toprağa verdi. Resul-i Ekrem, genç yaşta dul kalan ve vaktiyle onun hatırını kırmayarak Cüleybib'le evlenmeyi kabul eden hanıma şöyle dua etti. Allah'ım, ona hayırlar ver. Hayatı boyunca hiçbir sıkıntı gösterme. Sözün özü. Talebe, hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Gayesi, manevi olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır. Mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değil. Nurettin Topçu. Günün duası. Allah'ım, zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan takvim yaprağı sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada istedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz. Aksa FM'de haberler başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Dilerseniz öncelikle dünden bu yana yaşanan gelişmeler bağlamında hazırladığımız manşetlerimizi görelim. Sonrasında elbette detaylandıracağız. Değerli izleyenler, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kişisel verileri Koruma Kurulu'nun bir kararı var. Biyometrik verileri takip etme noktasında dikkat çeken bir karar verdi. O kararın detaylarını birazdan paylaşıyor olacağız. Öte yandan, Siyonist terör rejiminin Gazze'de, Filistin'in genelinde sürdürdüğü soykırım faaliyetleri, soykırım saldırıları ve Siyonist çetelerin Filistin'deki ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler raportörleri terör olaylarının Filistin'de sıradan bir hal aldığı ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. O raporun detaylarını da yine birazdan paylaşıyor olacağız. Tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Gazze'deki soykırım sürerken öte yandan arabulucu ülkelerden biri olan Türkiye, Hamas'la ilişkileri bağlamında yeni görüşmeler, yeni müzakereler var ve bir kez daha MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetini kabul etti. Ne konuşuldu birazdan paylaşacağız. İran-ABD hattında da gerilim devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki müzakereler durduruldu, Hürmüz tamamen kapatıldı. Son gelişmeler neler? Onları da yine birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Ve bir taraftan da tabii Lübnan'la ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah'la konuştuk, Siyonist terör rejimiyle konuştuk. Artık her ikisi de saldırmayacaklar. Lübnan'da ateşkes olacak demişti. Dedikten hemen sonra da bir kez daha yalancı çıktı Trump ve Siyonist terör rejimi bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. O saldırılarda yine çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumu da yine günün içinden bülteninde konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncesinde tabii haberlerimiz de var, aktaracağız. Başlayalım. Değerli izleyenler, Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları genişletmesi ve ABD'nin ateşkes ihlalleri sonrası İran İslam Cumhuriyeti müzakereleri askıya aldı. Teslim Haber Ajansı, Siyonistlerin saldırganlığı nedeniyle müzakerelerin durdurulduğunu ve Hürmüz'ün tamamen kapatıldığını duyurdu.
1: ABD ile İran arasındaki kalıcı ateşkes ve anlaşma umutları, Siyonist işgal rejiminden gelen sabotaj hamlesiyle tepetaklak oldu. Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatılması yönünde talimat verdi. Bu hamlenin hemen ardından İran basınından bir son dakika açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin soykırımcı Siyonistlerin Lübnan ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü mesaj alışverişini tamamen durdurduğunu duyurdu. İran, işgal ordusunun operasyonları durdurulmadıkça ve Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağı uyarısında bulundu. Lübnan konusunda talepler karşılanana kadar ABD ile görüşmeme kararı alan İran cephesinden ikinci bir hamle daha geldi. Tahran'ın savaş sürecinde dünya ekonomisinin yapı taşlarından biri olduğu, daha da anlaşılan Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı aktarıldı. İranlı yetkililer ayrıca İran ve müttefik grupların Hürmüz Boğazı ve Babul Mendeb gibi önemli deniz yollarının kapatılması da dahil olmak üzere Siyonist işgal rejimi ve ABD üzerindeki baskıyı artırmayı değerlendirdiklerini belirtti. Son gelişmelerin ardından petrol fiyatları %5 zamlandı.
0: Cephe hattında saldırılar da devam ediyor değerli izleyenler. ABD'nin ateşkes ihlallerine İran İslam Cumhuriyeti'nden sert yanıt geldi. Devrim muhafızları ABD'ye ait bir ticari gemi vurdu, bir drone'u da düşürdü.
1: ABD'nin ateşkes ihlalleri ve Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi'nde kendi gemilerine yapılan ABD saldırılarına yeni bir misilleme daha geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska ve konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umm Qasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. Öte yandan İran, Amerikan ordusuna ait MQ-1 drone'un imha edildiğini duyurdu. Devrim muhafızları o anlara ait görüntüleri de yayınladı.
0: İran'ın ardından Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a yönelik saldırılar duracak açıklaması yaptı. Saatler sonra Siyonist işgal ordusu Lübnan'a saldırdı. İşgal rejiminin son Lübnan saldırısında 6 sivil şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist işgal rejimi ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulmasına yönelik mutabakat sağlandığını açıklamasının üzerinden saatler geçmeden Lübnan'ın güneyi yeniden hava saldırılarının hedefi oldu. Lübnan resmi haber ajansı ENA'nın aktardığına göre güneydeki El Mervaniye kasabasına hava saldırısı düzenlenmesi sonucu 4 sivil şehit oldu. İşgal ordusunun Tire kentinde hastanenin yakınındaki bir binayı vurdu. Saldırıda 2 sivil katledildi, 23 kişi de yaralandı. Böylelikle Lübnan'da işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Siyonist işgal rejimi sözde başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Netanyahu, İsrail ordusu Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek ifadelerini kullanarak saldırıların süreceğini açıkça ilan etti. Daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu'nun bu planının işgal basınında yer alan haberlere göre ABD'nin son dakika müdahalesiyle durdurulduğu öne sürülmüştü. Trump ise yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve Hizbullah'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Ancak Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırı ve Netanyahu'nun açıklamaları sahadaki durumun bu açıklamalarla örtüşmediğini ortaya koydu.
0: İran ve Lübnan'dan sonra Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalciler Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampının doğusunda onlarca evi ateşe verirken Batı Şeria'da ise Yahudi çeteler Ramallah'ın kuzeydoğusundaki zeytinlikleri hedef aldı. Filistinliler işgalcilerin korumasındaki Yahudi çetelerin saldırıları nedeniyle yangına müdahalenin engellendiğini duyurdu.
1: Siyonist işgalciler Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, tarım arazisi ve mülkleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre işgal ordusu Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampının doğusundaki onlarca evi ve mülkü ateşe verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden yoğun dumanlar yükselirken alevler çok sayıda yapıyı sardı. Aynı saatlerde Apache tipi işgal helikopterlerinin Gazze kentinin batı kesimlerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden saldırılarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar işgal ordusunun özellikle Gazze'nin kuzey ve doğu kesimlerinde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesiyle Ebu Felah köyü arasındaki tarım arazileri de Yahudi çetelerin saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar bir grup Yahudi çetenin bölgedeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerinde yangın çıkardığını belirtti. Filistinlilerin müdahalesi sonucu Yahudi çetelerin bölgeden uzaklaştırıldığı ancak işgal askerlerinin olay yerine gelerek saldırganlara koruma sağladığı aktarıldı. Ayrıca işgal askerlerinin Filistin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediği ve alevlerin söndürülmesini geciktirdiği bildirildi.
0: Değerli izleyenler, işgalci rejim Filistin'deki camilerde ezanı yasaklamak için sunulan tasarıyı onayladı. Tasarı, Siyonistlere ezanı durdurma ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması Knesset'in onayıyla gerçekleşecek. Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabi, işgalcilerin bu adımına tepki gösterdi ve bunun ezanı okumanın yasaklanmasının meşrulaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.
2: Plenary meeting.
1: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejimi destekli yerleşimci grupların Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarının arttığını, mülklerin tahrip edilmesi ve sivillerin zorla göçe zorlanmasının organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, yerleşimci vahşeti günlük bir terör haline geldi. Bu durum, halkın toprakla bağını koparmak için hesaplı bir araç olarak kullanılıyor denildi. Raporda ayrıca şiddetin Filistinlilerin tarım alanlarına ve temel hizmetlere erişimini engellediği, bunun da halkın yaşamını sürdürebilmesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. Raportörler, işgalcilerin cezasız kalan eylemlerinin etnik temizliği kolaylaştırdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez şekilde aşındırmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Raportörler, uluslararası toplumun Filistinlilerin korunması için caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu. Raporda 5 ayda en az 13 Filistinlinin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve şiddetin önceki yılları geride bıraktığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak görev yapan uzmanları arasında yer alıyor. Bu uzmanlar gönüllülük esasına göre çalışıyor ve herhangi bir devletin etkisi altında olmadan raporlarını hazırlıyor.
0: Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi konuşuldu.
1: Geçen sene Haziran ayında MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Hamas heyeti ateşkes hükümlerine bağlı kaldıklarını ifade ederken, Siyonist rejimin anlaşmayı ihlal eden uygulamalarına ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Toplantıda Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarla garantör ülkelerden biri olan Türkiye'nin ateşkesin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Taraflar ayrıca ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere bölgeyi hedef alan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı ortak duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekilirken, sahada herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ateşkesin birinci aşamasında tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve müzakere sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Bunun yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.
0: Bu arada Yetimler Vakfı, verilen vekaletlerle kestikleri kurbanların bir kısmını konserve halinde hazırlayarak Gazze'ye gönderirken, bir kısmını da Mısır'da ikamet eden Filistinli ailelerin sofralarına ulaştırdı.
1: Yetimler Vakfı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik aynı ve nakdi yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Gazzelilere yardım ulaştırdı. Aksa tufanı operasyonu öncesinde olduğu gibi, şimdi de Filistinli Müslümanlara desteğini sunmaya devam ediyor. İşgal rejiminin ablukasını sürdürdüğü Filistin topraklarında tüm engellemelere rağmen kesilen kurban etlerini Gazze'li ailelere ulaştırmanın gayretinde olan Yetimler Vakfı bu yönde kararlılığını sürdürüyor. Aldığı vekaletlerle Mısır'da kestikleri kurban etlerini konserve halinde Gazze'ye göndermenin çabası içerisinde olan Yetimler Vakfı, hazırladığı bir kısım kurban etini de dondurulmamış vaziyette Mısır'a yerleşen Gazze'li ailelerin sofralarına ulaştırdı. Gazze'li ailelerin sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Yetimler Vakfı, bu kutlu yolculukta kendilerini destek ve bağışlarıyla yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
2: 2026 Yetimler Vakfı aracılığı ile kurban bağışında bulunan hayırseverlerin kurbanlıklarını kestik. Kurban etlerinin büyük bir bölümünü Kahire'deki tesislere göndererek şoklanması, konserve yapılması ve paketlenerek peyderpey Gazze'ye gönderilmesi işlemini tamamladık. Dün Kahire'nin çeşitli muhtelif noktalarında Gazze'li ailelerin oturduğu yerlerde kurban eti dağıtımı yaptık. Bugün de yine burada Gazze'li ailelerimize kurban dağıtımı yapmaktayız. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını, kurbanlarını kabul etsin.
0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul merkezli 27 ilde dolandırıcılık suçlamalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı.
1: İstanbul Polisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Kişisel Verileri Koruma Kurulu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Kurul, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılmasını yasaya aykırı buldu.
1: Artık iş yerlerinde çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılması yasak olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu karar Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Kurul, mesai takibinin şifreli kart, pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğine hükmetti. Kararda, çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının kişinin açık rızası olması halinde bile kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Şirket yönetimlerinin çalışanların mesai sürelerini takip etme yetkisinin meşru bir hak olduğu, ancak bu hakkın kullanılmasında biyolojik bilgilerin kaydedilmesinin yasal bir dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Kararda alternatif ve risksiz yöntemler mevcutken biyometrik veri toplama uygulamasında ısrar eden ve hukuka aykırı veri işlemeye devam eden işletmeler hakkında ciddi idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.
0: Alınan önlemlere rağmen Türkiye'de başıboş köpek terörü devam ediyor değerli izleyenler. Son olarak Bursa'da bir olay yaşandı. Bursa'da başıboş köpeklerin saldırdığı kümeste 33 tavuk telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken hayvanların sahibi sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.
3: Aksa FM'de haberler sona erdi.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır.
5: Ebu Ümame el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haklı bile olsa insanlarla mücadele ve didişmeyi terk eden kimseye cennetin bir kıyısında

köşk verileceğine ben kefilim. Şaka bile olsa yalanı terk eden kimseye cennetin merkezi yerinde bir köşk verileceğine ben kefilim. Ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yüksek yerlerinden bir köşk verileceğine kefilim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat, anlat, anlat, anlat, anlat.
1: Peygamberimize salavat.

0: Hadislerin Gölgesinde başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin il emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem Maksafem dinleyicileri, bir Hadislerin Gölgesinde programıyla daha karşınızdayız. Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Müslümanların birbirinin hak hukukuna riayet etmeleri, birbirlerine merhametli davranmaları, varsa bir haksızlık bunu telafi ve tazmin etmeleriyle ilgili hadisler okuyorduk. Ve hakikaten bugün en çok muhtaç olduğumuz hususlardan biridir bu yani. Yani insanların birbirine haksızlık etme durumları çeşitlenmiş. Yani bugün sosyal medyanın, dijital dünyanın gelişmesiyle de yani hiç böyle farkında olmadan da birbirimizin hakkına girebildiğimiz, birbirimizin kalbini kırabildiğimiz, nefrete, buğza, kine sebep olabildiğimiz hususlar maalesef çoğalmış. O yüzden bir Müslüman olarak çok daha dikkatli adım atmanın elzem olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu hadisler de hakikaten sanki bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aramızdaymışçasına bize bu hadisleri, bu tavsiyeleri, bu emir ve yasakları söylüyormuşçasına hissediyoruz yani hakikaten. Aynı şekilde ayet-i kerimeleri okuduğumuzda da sanki bugün bizim bu durumumuza binaen nazil olmuşçasına hakikaten böyle çok güncel, tamamen bize hitap eden bir şekilde, ki bu da zaten hem Kur'an'ın hem de hadislerin bir mucizevi yönüdür. Yani zaman eskidikçe Kur'an özellikle gençleşiyor diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri rahmetullahi aleyh. Bu da bir kere daha bunu teyit ediyor. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: La tehasedu, birbirinize haset etmeyin. Yani Arapça bilenler bilir, bu müşareke babıdır. Yani tek taraflı değil, karşılıklı olarak ey müminler birbirinize haset etmeyin. وَلَا تَنَاجَشُوا, birbirinizin neciş yani

Yani bizim ticari ahlakımız, ticari hayatımız hakikaten içler acısıdır. Ve la tebâgadû, birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize kin gütmeyin, birbirinizden nefret etmeyin. Ve la tedâberû, birbirinize sırt dönmeyin. Yani birbirinize ehemmiyet verin, önem vermemezlik etmeyin. Birbirinize sırt, hem bu gerçek manada, yani birbirinize sırt çevirip yüzüne bakmamak, işte oradaki o önem vermemeyi ifade etme babından yüz çevirmek, sırt dönmek, hem de bu manevi olarak da olur. Yani böyle hakir görmek, işte ona değer vermemek, önem vermemek böyle anlamında. Ve la yebi'u ba'dukum ala bey'i ba'din. Diyor, biriniz kardeşinin satışı üzerine, kardeşinin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın. Bu haramdır. Yani gidiyorsun, bakıyorsun ki Müslüman kardeşin, yani bugün basit, ne diyelim, telefon, araba, ev, neyse artık bir şey alacak, ya da en basitinden bir şey de olabilir. Hemen tak talip oluyoruz. O 500 veriyorsa ben 600 veriyorum. 550'ye bana ver şeklinde. Ya da daha düşüğe, yani sırf işte onun alışverişini bozmak, onun zarara uğramasını sağlamak adına, ki bu haramdır zaten. O pazarlık bitmeden, o alışveriş pazarlığı kesinleşmeden, zaten alınırsa alınmıştır, alınmazsa o zaman iş bittikten sonra gidip ikinci kere insanın talip olması gerekiyor. O yüzden Peygamber Efendimiz özellikle uyarıyor. Yani kardeş, başkasının yaptığı alışverişin üzerine siz gidip daha o alışveriş pazarlığı bitmeden alışveriş yapmayın. Pazarlığa tutuşmayın yani. Bu hakikaten de çok çirkin bir durumdur. Yaşayanlarımız varsa bunu bilirler. Yani bunların hepsi, yani kin ve nefrete sebep oluyor. Buğza sebep oluyor. Hatta bugün kavgaya, gürültüye, patırtıya, hatta Allah muhafaza cinayete kadar da iş gidebiliyor. Yani bunu haberlerde maalesef okuyoruz. Ve kunu ibadallahi ihvane. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeş olun. Allah Azze ve Celle sizi bir ana babadan yaratmış. Yani bir de bizim dinimiz de birse, biz hepimiz de Müslümansak bu anlamda, her açıdan biz kardeşiz yani. Kardeş olun, kardeş olmanın gereklerini yapın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeş olun cümlesinden önceki bütün o nehileri, yasaklamaları, yapmayın dediklerinin hepsi kardeşliğin temeline konulmuş dinamitlerdir, bombalardır yani. Haset kardeşliği bitirir. İşte necis dediğimiz, sırf işte fiyat artsın diye almama niyetiyle beraber, alıcı olmamakla beraber gidip pazarlığı kızıştırmak, bu kardeşliği bitirir. Buğz kardeşliği bitirir. Sırt dönmek kardeşliği bitirir. Kardeşinin pazarlığı bitmeden onun yaptığı alışveriş üzerine gidip pazarlığa tutuşmak kardeşliği bitirir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nevi önceki o söylediklerini teyit manasında, bunları yapmayın ki kardeş olasınız, kardeş olun yani, kardeşliğin gereklerini yapın. Hadis devam ediyor. El muslimu ahul muslim. Önceki hadisede de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde buna benzer bir hadis vardı. Bazı rivayetler daha geniştir, daha detaylıdır. Veya farklı yollardan rivayet edilmiştir. Bu da bu anlamda onun daha geniş kapsamlı bir versiyonudur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yadlib. Peki kardeşlik hukukunun gereği nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da ifade ediyor. Yani burada sadece Müslüman, Müslümanın kardeşidir, biz kardeşiz, iş bitti değil. Ne yapmaması gerekiyor? Yani kardeşliğin gereklerinden birisi nedir? La yadlimuhu. Ona zulmetmez. Kardeşsek birbirimize zulmetmeyiz. Birbirimize zulmediyorsa, her zaman ben bunu söylüyorum naçizane, yani tersinden okumayla, yani mefhumu muhalif dediğimiz şekliyle. Zulmediyorsak demek ki birbirimizin kardeşi değiliz. Demek ki birbirimize kardeş gözüyle bakmıyoruz. Çünkü eğer kardeşse, kardeş gözüyle birbirimize bakıyorsak, birbirimize zulmetmeyiz, birbirimize haksızlık etmeyiz. Bugün maalesef zulüm, haksızlık, yani kimin gücü kime yeterse ezdiği durumlar maalesef Müslüman toplumumuzda, yani hiç istemememizle beraber, hiç istememekle beraber hakikaten çok zirve yapmış bir noktadadır. Rabbim bizi ıslah etsin. Ve la yahkiruhu. Önceki bölümde de biz buna genişçe yer ayırmıştık. Onu hakir görmez. Yani onu küçümsemez. Yani Allah Azze ve Celle bu dünyada bize bazı imkanlar vermiş olabilir. Bize zenginlik vermiş olabilir. Bizi güzel

0: yakışıklı yaratmış olabilir. Yani ne bileyim zengin bir ailede imkanları bol olan bir muhitte dünyaya gelmiş olabiliriz. Dolayısıyla bu noktada bizim kendimizden bu malca da olabilir, sıhhatça da olabilir, bedenin güzelliği, boy endam posun güzelliğice de olabilir veya ilimce de olabilir, bilgice de olabilir. Bizden daha düşük kardeşlerimizi hakir görme, onları basite alma, onlara hakaret etme, onları tahkir etme, onları küçümseme, küçük görme hakkını bize vermez. Bunu yapıyorsak evvelinde zaten kardeş olarak görmüyoruz demektir bu. İkincisi Allah'ın onu bizden alıp ona vermemesinin önünde hiçbir engel yoktur. Veren Allah'tır, alan Allah'tır. Bize verdiyse bizden alabilirdi. Ona vermediyse ona verebilirdi ki bunun yani binlerce örneği var. Tarihten alırsak milyonlarca örneği var yani. Dolayısıyla ne oldum değil ne olacağım demeli. Hiçbir zaman bizim sahip olduğumuz bazı dünyevi veya işte uhrevi boyutuyla da diyebiliriz. İlim takva boyutuyla da diyebiliriz ki zaten takvayı hakkıyla almışsak, ilmi hakkıyla idrak etmişsek bunu yapmayız ki o zaman bunu yapıyorsa zaten takva boyutumuzun da sıkıntılı olduğu, ilim boyutumuzun da sıkıntılı olduğu ortaya çıkıyor. Yani Allah Azze ve Celle bize bu anlamda bazı nimetler vermişse imtihan gereği ki bu dünya bir imtihan yurdudur. İmtihan gereği o nimetleri vermediği kullarına Müslüman kardeşlerimize bizim tepeden bakma, üstten bakma, üstenci davranma hakkımız yoktur. Bunu yaparsak bir kere zaten kardeşliğimizi bitirmiş oluyoruz. Kardeş milliğimizi bombalamış, dinamitlemiş oluyoruz. İkincisi Allah katında kadru kıymetimizi düşürüyoruz. O hakir gördüğümüz kardeşimizin durumuna düşme ihtimalimiz neredeyse %100'dür. Çünkü Peygamber Efendimiz başka bir hadiste diyor ki bir mümini bir günahından ya da bir ayıbından dolayı kınarsa onu işlemedikçe ölmez. Dolayısıyla biz hakir görürsek Allah Azze ve Celle bizim de hakir olabileceğimiz durumları meydana getirebilir. Başkaları tarafından biz de hakir görülürüz. Devam ediyor hadis-i şerif. وَلَا يَخْذُلُهُ Onu yardımsız yalnız bırakmaz. Bir başına bırakmaz. Geçen de değindik, bugün de değindik. Hakikaten bugün İslam alemi olarak sınıfta kaldık maalesef bu noktada. Gazze'de olsun, Lübnan'da olsun, Yemen'de olsun, dünyanın dört bir yanındaki işte emperyalist kapitalistlerin vahşi zulümlerine maruz kalan kardeşlerimizi maalesef biz yalnız ve yardımsız bıraktık. 57 İslam ülkesi olarak maalesef ümmet olarak sınıfta kaldık. Hani bunun hesabını nasıl vereceğiz? Bizim uykularımızın kaçması lazım. Yani hakikaten bizim böyle içten içe yanmamız lazım. Bu kardeşlerimiz her videolarında, her paylaşımlarında, özellikle son dönemlerde bizim iki elimiz mahşerde yakanızda olacak. Bizi yardımsız yalnız bıraktınız. Bu bizim için hakikaten zillet olarak yeter. Rabbim bu utancı, bu zilleti bir an önce üzerimizden kaldırsın. Et-takva hâhuna. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o yuşiru ila sadrihi thalâthe merrâtin. Mübarek göğsüne, kalbine üç defa işaret ederek diyor ki et-takva hâhuna. Yani takva buradadır, kalptedir. Yani bu davranışların temeli takvaya dayanıyor. Yani biz Müslümansa, kardeşsek kardeşimize zulmetmeyiz, kardeşimizi yalnız bırakmayız, kardeşimizi hakir görmeyiz. Bunun bu semereyi ortaya çıkaracak olan da takvadır ve o takva da kalpte yer almalıdır. Dilde değil. Ben takvalıyım demek, ben iyi bir Müslümanım demek, ben iyi bir müminim demek, biz Müslüman kardeşiz demek yetmiyor. Kalpte yerleşmesi ve o kalpten de amellere, hareketlere, pratiğe yansıması gerekiyor. بِحَسْبِ اِمْرِئِنْ مِنَ الشَّرِّ Kişiye kötülük olarak, şer olarak, belki günah olarak yeter. اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ Müslüman kardeşini hakir görmesi, küçümsemesi, onu basite alması, alaya alması, hafife alması, ona böyle tepeden bakması. Kişiye kötülük olarak yeter. Çünkü bu kardeşliği bitiren bir davranıştır. Kardeşliği bitiren bir dava için yani o hakir görülen insanın kalbine kin tohumlarının serpilmesine sebep oluyor. Nefretin serpilmesine sebep oluyor. O kardeşlik bağlarının zayıflamasına da sonucunda maalesef tamamen kopmasına sebep oluyor. Bu da toplumda bugün birebir yaşadığımız üzere işte kargaşaların, kavgaların, münakaşaların, nizaların, tartışmaların, gürültü patırtılarının eksik olmamasının temel sebeplerinden bir tanesidir. Kullul muslimi alel muslimi haramun. Her Müslümanın her Müslümana haram olduğu üç şeyi var. Bir, demuhu. Müslüman, Müslümanın kanını dökemez. Müslümanın kanını dökmek Müslümana haramdır. Ve maluhu ve malı. Haksız bir şekilde, izni olmadan, zalimce, haksız bir şekilde ve zulüm olacak şekilde onun rızasını almadan malını almak Müslümana haramdır. Ve irduhu. Onun namusu, onun ırzı, onun haysiyeti, onun şerefi, onun şahsiyeti leke getirilmeyecek şekilde masumdur, korunmalıdır, kişiye haramdır. Biz Müslüman kardeşimizin şahsiyetini, onurunu, namusunu, ırzını, iffetini dilimize dolayamayız. Ona laf ve dil uzatamayız, laf atamayız. Yani bu haramdır. Bunu yaptığımız zaman haram yaptığımızı bilmemiz lazım. Bir hadis daha okuyup inşallah bitirelim kısaca. Bu da hemen hemen hakikatin kulağımıza küpe yapmamız gereken ve her zaman aklımızda bulunması icap eden bir hadis ve meşhur bir hadistir. Hem sahihtir hem de meşhur bir hadistir. Muhakkak sizler de muhakkak duymuşsunuzdur bir şekilde bu hadisle dengelmişsinizdir yani. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, onu rivayet ediyor. La yu'minu ahadukum, sizden biri iman etmez. Tabi burada iman etmez sözünü mutlak olarak almıyoruz. Bizim muhaddislerimiz, bizim alimlerimiz, büyüklerimiz, Allah onlara rahmet eylesin. Bunu yani kamil anlamda, tam manasıyla iman etmiş olmaz. Yani imanında bir noksanlık var demektir. Eğer bu olursa. Yani sizden biri diyor kamil manada iman etmiş olmaz. Ne zamana kadar? Hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Yani Müslüm kendisi için sevdiği, kendisinin hoşuna giden, nefsinin istediği, kendisi için talep ettiği şeyleri Müslüman kardeşi için de istemedikçe, talep etmedikçe, hoşuna gitmedikçe kamil manada iman etmiş olmaz. Dolayısıyla bu da muttefakun aleyhdir. Hem İmam Müslim'in hem de İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisi rahmetullahi aleyhime. Dolayısıyla kamil iman, zaten insan gerçekten imana eriştiği zaman kalbinde haset olmaz Müslüman kardeşine karşı. Kalbinde kin nefret olmaz. Kardeşinin işlerini bozmaz, ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz, onu terk etmez, onu hakir görmez. Bunların temeli zaten kamil imana bakıyor. Tersine yine baktığımız zaman az önce anlattığımız üzere bu hadis onu da ifade ediyor. Demek ki biz nefsimiz için istediğimizi Müslüman kardeşimiz için de istemedikçe o zaman biz kamil manada iman etmiş değiliz. Yani bizim imanımızda bir problem var. Tam değil, eksiktir yani. O yüzden bizim sürekli bunu bu hadisi bizim böyle kulağımıza küpe edip hani tabiri caizse böyle kalbimize nakşetmemiz lazım. Beynimize işlememiz lazım. Yani ben bu noktada acaba hangi noktadayım? Yani ben bu noktada Müslüman kardeşime de kendime istediğim şeyleri istiyor muyum? Yine tersinden bakarsak nefsime zor gelen, ağır gelen, istemediğim şeyleri de Müslüman kardeşim için de istemiyor muyum? Sürekli bizim kendimizi bu anlamda gözden geçirmemiz lazım. Sürekli kendimizi bu anlamda ne diyorlar ona? Yani güncellememiz lazım bugünkü moda tabirle. Ancak o zaman inşallah biz bu kardeşliği bitiren, imana zarar veren hususlardan uzaklaşmış oluruz. Rabbim bizi imanı kamil kullarından eylesin. Bizi gerçek manada kardeş olan kullarından eylesin. Bu hadislerin gereğince amel eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Şimdi reklamlar. Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati.

0: Çeyrek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Yeter naz başlar, kalkar durur.

Gönüllerimiz imanla hamdolsun. Selat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun pak ve temiz haline, ashabına ve kıyamete dek onun peşi sıra gideceklerin üzerine olsun. Gördüğüm iki kişi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Kıymetli dinleyenlerimiz, 10 kardeş radyo olarak yaptığımız ortak istek saatimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine nöbet bizde. Adana'dan Mustafa Efe mikrofonlarından hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler ve dualar gönderiyoruz. Bayram arasının hemen ardından İstek Saati programıyla yeniden yine sizlerleyiz. Kimi zaman bir selamın, kimi zaman bir duanın, kimi zaman da gönüllere dokunan bir ilahinin insan için ne kadar güzelleştirdiğini hepimiz biliyoruz. İşte bugün de saatlerimiz 14'ü gösterirken yine sevgiye, kardeşliğe ve muhabbete açılan bu güzel frekansta bir araya geldik. Tekrardan hoş geldiniz. Şu an bizi memleketin dört bir yanından dinleyenlerimiz mutlaka ki vardır. Hatta gurbette de bizi dinleyen kardeşlerimiz vardır. Mevlam kanat vermiş, bu program sizin programı. Bu program, bu mikrofon sizlerin mikrofonu. Sizin dualarınıza, selamlarınıza, mesajlarınıza emanet ediyoruz. 1 saat 45 dakika boyunca sizlerdeyiz efendim. Sizler göndereceksiniz, bizler dillendireceğiz. Rabbim bu güzel öğleden sonra hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, dilimize dua, gönlümüze muhabbet nasip eylesin. Kardeş radyo olarak istek saatimiz başlıyor.

Bakalım bugün kimleri konuk edeceğiz? Kimlerin mesajlarını dillendireceğiz? Hangi sanatçılara, hangi eserlere yer vereceğiz? Hepsi için mesajlarınızı bekliyorum efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 İlk eserimiz Koma Dilan Azat'tan gelecek, Gözlerde Umut eseri. Bu güzel eser şu an frekanslarımızda olan tüm dostlara, özelde de Medrese-i Yusufiye'de bulunan ağabeyler armağanımız olsun. Buyursunlar.

İlk eserimizle başladık efendim. Koma Dilen Azat bugünkü ilk konuğumuzdu. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin efendim. Hattımız açık. Mesaj kutumuz yarısı dolmuş gibi. Ama daha önümüzde 1,5 saatten fazla bir süre var. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız. Programdan önce gönderen kardeşlerimiz var. O mesajları yayına vermiyoruz. Eserlerini de yayınlamıyoruz. Bilginiz olsun. Saat 14 itibarıyla gelen mesajları dikkate alıyorum. Onu da söylemiş olalım.

Selamünaleyküm Murat Yaman. Biz anlamadık ilahisini aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan Abdullah Genç kardeşimiz, ağabeyimiz yazmış. Murat Yaman, sizin ilk isteğiniz oldu. Bir önceki eseri biz belirlemiştik.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Metin, nasılsınız abi diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eseri özel olarak sana armağan ediyorum. Bedirhan abime, İzzet abime, Cumali'ye gelsin. Tüm Müslümanlara gelsin. Hayırlı yayınlar olsun demiş. Geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Yaman'a devam edeceğiz efendim. Güzel bir eser. Biz anlamadık eseri. Eserin ardından yine buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: özgün eser ve faydalı paylaşımlarla zamanınıza değer katan program. İstek Saati.
1: İstek Saati. İstek Saati.
2: Evet, İstek Saati'ndeyiz efendim. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Adana Vusat FM stüdyolarından yayınımızı yapıyoruz bugün. Her sal olduğu gibi. Kimler bizlerle? Diyarbakır'dan Çağrı FM bizlerle. Batman'dan Aksa FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Van'dan Serhat FM, Bingöl'den Bingöl FM ve Urfa'dan da Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Adını zikrettiğim bütün illerden mesaj bekliyorum. Bunun önemini altını çizeyim, önemli. Bütün yayınımızın ulaştığı illere hem selam olsun hem de mesajlarını bekliyoruz. Onlar da bize bir selam göndersin. Selamlaşalım. Selamı arada aramızda yayalım. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah, nasılsınız, iyisinizdir. Şehitler Kervanı'ndan hücre eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbuluk, Mehmet Yeter İbrahim Şeyh Kıdvanak, Suacı Gökhan Dağtekin ve tüm kardeş radyo çalışanlarına. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal. Geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz İzzettin abi. Evet, bayramlar geliyor, geçiyor.
3: Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor.
2: Kurbanın hakkını verip kurbiyet kurabilenlerden olmuşuzdur inşallah. Allah'a yakınlaşanlardan olmuşuzdur inşallah. Çok

Evet, yayının ilk çeyreğini geride bırakıyoruz an itibarıyla. Adana'da artık Haziran'ın o sıcak, o cömert enerjisini ve yazın gelişini iyiden iyiye hissetmeye başladık. Tabiat her mevsimde vites değiştiriyor. Ve hayat da kendi ritminde akıyor. Bayram bitti. Hayat doğal akışına döndü belki ama içimizdeki o şükür duygusu var ya, hep kalmalı bizde. Bayramda barıştıklarımızla tekrardan küsmeyelim. Tokalaştıklarımızdan yüz çevirmeyelim. Kurban eti götürdüğümüz yoksulları gelecek bayrama kadar unutmayalım. Topraklar başına bayileri gönül. Demin de söyledik, Rabbimizle olan kurbiyetimiz artar inşallah. Güzel bir eser, hatta çok güzel bir eser. Benden de tüm dinleyenlerime armağan olsun. Hücre buyursunlar.

Evet, Şehitler Kervanı'ndan çok güzel bir eser dinledik. Hücre eseri. Varsa aklınızda, kalbinizde böyle çok güzel eserler arşivimizde olan, yazın gönderin efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız ve hattımız açık efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şehriban ve aleykümselam. Diyarbakır cezaevinde bulunan kardeşim Denizcan'a selamlarımı iletiyorum. Rabbim tez zamanda onu ailesine ve çocuklarına kavuştursun. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır eserini armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Bizler teşekkür ederiz. Çalacağım bu eseri.

Mehmet Şükrü Benzin'in Kayseri'den yazıyor. Allah'ım, bizler bayram yapıp kurbanlar keserken senin o mübarek şehrin Kudüs yine sessizliğin ve acının ortasında kaldı. Biz sevinci yaşarken onun payına yine mahzunluk, yine gözyaşı düştü. Dün de yalnızdı, bugün de bizim ihmalkarlığımız yüzünden boynu bükük kaldı. Kusur onu her zaman olduğu gibi bugün de bir başına bırakan bizlerin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizim uykuda olan yüreklerimizi uyandır o mukaddes beldeyi ve içindeki masumları sahipsiz bırakma. Zalimlerin zulmünden koru. Amin. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Kayseri'den Şükrü abimiz, teşekkür ederiz. Evet, bayram tebriği gönderen kardeşlerim var. Çok teşekkür ederim hepinize. Sizlerin de geçmiş bayramı mübarek olsun. Bayramda sevdiklerini göremeyenler, gurbette veya kapalı mekanlarda, zindanlarda tek başına geçirenler ya da bir sonraki bayrama umut besleyenler. Sıradaki eser sizlere gelsin. Ömer Karaoğlu, Yol Mu Dayanır?

0: manevi iklimin coşkuya dönüştüğü program İstek Saati.
1: İstek Saati. İstek Saati.
2: Evet, İstek Saati'ndeyiz. 14.34 oldu. İlk yarım saatimizi, hatta 35 dakikamızı geride bıraktık efendim. Zaman hızla akıyor. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Teveccühünüze çok teşekkür ediyorum. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Benim eseri çalmadın diye mesajlar geliyor. Alıştığımız mesajlar bunlar. Bütün eserleri çalma sözü vermiyorum ama bütün mesajları okuma sözünü veriyorum. Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmadığı takdirde. Gönderdiğiniz bütün mesajları, selamları, duaları adresine ileteceğiz. Eserler de aynı sanatçı yayınlanmadıysa ve vaktimiz de yeterse eserleri de çalacağız. Bir sıkıntımız yok bu konuda. İşimiz bu zaten. İstek Saati'nin misyonu da bu. Sizler isteyeceksiniz. Bizler dinleteceğiz.

Böyle Gaziantep'e uzanalım. Selamünaleyküm, Mehmet Bulut Gaziantep'ten yazıyor. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Özcan Atsat, Kahrol İsrail eserini istemiş, çalacağım. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Değerli Ustad Efem'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Teşekkür ederiz ve aleykümselam. Evet, şu ana kadar Diyarbakır, Gaziantep, Adana, şöyle Bingöl'den var, Mardin'den var, Batman'dan, Siirt'ten, Van'dan, Urfa'dan mesaj bekliyorum.

Selamünaleyküm, ben Ümmü Mervan, Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime Eşref Ziya'dan bir eser istemiş. Maalesef istediği eser arşivimizde yok. İzzetini koruyarak uzak kalman, değerini yitirerek her yerde bulunmandan daha hayırlıdır diye bir paylaşımda bulunmuşlar. Teşekkür ederiz. Ardına, yaran geçip uğruna, bu şehri son bir defa yakıp gitme. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet ve aleykümselam İzzet abi. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusufi ağabeylere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzet abi, teşekkür ederim.

Abi biz de gurbette bayram geçirenlerdeniz demiş Yakup abi. Evet. Çok yaşamadım. Sadece askerdeyken başıma gelmişti. Gurbetteyken bayram geçirmek pek çoğumuz için zordur. Memleket kokusuna, bir dost selamına hasret kalıyor insan. Ama boş verin. Şu an duyduğunuz bu sesler var ya, sizin için bir vatan kokusu olsun, bir sıla hasretinin dinmesi olsun. Biz buradan mesafeleri haritadan siliyoruz. Sesin ulaştığı her yer bizim yurdumuz olsun. Gelin ekranların o soğuk ışığını sesimizin sıcaklığıyla ısıtalım. Ve ruhumuzun o en kuytu köşelerine hitap eden bu güzel eserlerle programımıza devam edelim. Sırada kim vardı? Özcan Atsat vardı. Kahrolsun İsrail efendim. Buyursunlar.

0: Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.43 olmuş. 0552 334 93 70 0552 334 93 70
1: güzeller yatıp ardına yatan geçip uğruna.
0: WhatsApp mesaj hattımız. Hattımız açık efendim hala.
1: Yakıp gitmek ne güzel derdi ya.
0: Programın sonuna kadar mesaj gönderebilirsiniz.
1: Yardan geçip uğruna.
0: Bazı dinleyicimiz mesajlarını silip aynı mesajı tekrar gönderiyor. Mesajlarınızı zaten görüyorum. Hani siz diğerlerini sildiğiniz için isminiz de yukarılara çıkıyor. Daha geriye gidiyorsunuz farkında olmadan. Yapmayın.
1: Gayrı gidelim can artık kutlu ellere.
0: Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Aleyküm selam. Kardeşlik çağrısından Safalar getirdiğiniz eserini istiyor, çalacağım. Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abi, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu, Gazze şehitlerine, Yusuf abiylere, muhacirlere, Sari Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua edilmiş. Aleyküm selam. Alaaddin abi, teşekkür ederim.

Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, sizlere, hicrette olanlara ve Yusufilere, tüm kardeş ve ağabeylere, özellikle kardeşim İbrahim ve ailesine gelsin. Bu arada Filistin ve Sumut filosuna selamlarımı iletiyorum. Rabbimden bir an önce zaferlerle neticelendirmesi dileğiyle. Allah'ın laneti Siyonistler ve İslam düşmanlarının üzerine olsun demişler. Teşekkür ederiz.

Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben Selahattin. Nasılsınız hocam diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sırada iki eseri özel olarak size armağan ediyorum. Muhammed abime, Hüseyin abime ve tüm Yusufi abeylere gelsin. Allah İsrail'i kahretsin demiş o da. Amin inşallah. Evet, çok sevdiğim güzel bir eserle devam edeceğiz. Kardeşlik çağrısından safalar getirdiniz eseri. Eserin ardından yine buradayız efendim. Buyursunlar.

0: Evet, kardeşlik çağrısından safalar getirdiğiniz eserini dinledik efendim. Yalan, ve devam ediyoruz programımıza. Bu yalan dünyaya aldan. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70.
1: Dalıp gitmişim boş rüyalara, sensiz olur.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yanılmış. Siirt'ten dinliyoruz. Nurullah Kuray'dan Karanfil eserini istiyorum. Bu yalan. Eser ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Siirt'ten de mesaj geldi. Şu ana kadar Batman, Urfa kaldı mesaj göndermeyen ili olarak.
1: En sonunda akıllandım. En sonunda
0: ortak yayınımızın olduğu bütün illerden mesaj bekliyorum demiştim. Hala 50 dakikanın fazla bir süreniz var.

Mardin'den selamlar, ben Mustafa. Hayırlı yayınlar, sıradaki bütün eserler değerli dinleyicilere gelsin. Başarı sabırla örülen bir yolculuktur. Acele etmeyin, adım adım ilerleyin. Çünkü başarıya kimse asansörle çıkmamıştır demiş. Teşekkür ederiz Mustafa abiye.

0: Aslında. Evet, totalde 1 saat 45 dakika yayın yapıyoruz efendim. Ve bu 1 saat 45 dakikalık maratonumuzun ortasına geldik. Hafta içi her gün bu mikrofonun arkasına geçen meslektaşlarım gibi biz de aslında bir vefa borcunu ödemeye çalışıyoruz. Ben yapmadım ama bayram boyunca nöbet tutan, o güzel ezgilerle evlerinize neşe katan tüm yayıncı, radyocu kardeşlerime, ağabeylerime buradan bir teşekkür göndermek istiyorum.
1: Bir sen varsın Allah'ım, ayırma beni senden, bana benden yakın, beni benden çok sever.
0: Evet, Nurullah Kuray dinleyelim efendim. Sonrasında diğer isteklerinizle programımız devam edecek.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: İstek Saati devam ediyor.

15.07. Selamünaleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar. Grup İnzar'dan Bu Dava Yüksüz Mü Anne eserini istemişler. Eser tüm iş arkadaşlarıma, ümmeti mazlumlarına ve o mazlumların sesini duyup onlara kol kanat gelenlere, kızım Ayşe Hifa ve oğlum Abdullah'a armağan olsun ve selam, bir de paylaşımı var. Rabbim şu an dünyanın dört bir yanında İslam davası için mücadele veren müvahhid kullarına ve haseten Gazze'li mücahitlere zafer nasip et. Onların korkusunu düşmanların içine sal. Bizleri de onların destekçilerinden eyle. Amin. Amin inşallah. Dinleyicimiz keşke adını ya da nereden gönderdiğini de yazsaydı.

Evet, 0552-334-9370 WhatsApp istek hattımız. Buradan mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız an itibarıyla. Bu 9 ilden 7'si mesaj gönderdi bugün. 2 tanesi hala göndermedi. Amerika, katil Amerika, yıbağın kaynağı. Urfa'dan ve Batman'dan mesaj bekliyorum. Programımız bitmeden. Kahrol Amerika. Uzun bir eser. Şöyle önden de bir introsuna da girelim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Murat. Nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki eseri sadece Musa abime armağan ediyorum. Sana da gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Evet, sözü grup inzara bırakıyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 15-18. Yavaş yavaş son yarım saate girdik artık.
1: Katil Amerika, İmanın kaynağı şeytan Amerika.
0: Mesajlarımıza açalım tekrardan. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Adnan. Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan eşime selamlar.
1: Şeytan,
0: Allah tüm Müslümanlara şeytan esaret bağlarını çözsün inşallah.
1: Amerika.
0: Zindan Gülistan'dır bize eserini istemişler. Teşekkür ederiz.

0: Evet, Batman'dan da mesajlarımız geldi.
1: Öfke çektim kırından, bilediğim
0: Urfa kaldı sadece.
1: Tek vücut, tek bilek ve tek feryatla semaya yükselir Allahu Ekber.
0: Yayın yaptığımız 9 ilden ölüm, sağ olsun dinleyeceğimiz bizleri kırmadı. Her ilden mesaj geldi, Urfa hariç. Biraz zorbalıyorum gibi oldu ama.
1: Büyük şeytana ölüm kahrol amin.
0: İnanın bu yayının direği biz değil, sizsiniz. Sizin mesajlarınız, istekleriniz, dualarınız bizi ayakta tutuyor.
1: Amerika.
0: Bu yayını ayakta tutuyor.
1: Amerika, katil, Amerika.
0: O yüzden bizleri direksiz bırakmayın efendim.
1: Şeytan Amerika, büyük şeytana ölüm kahrol Amerika.
0: Evet, zindan Gülistan'dır bize. Bizden de tüm Yusuflara armağan olsun.

Sizi zorlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.

15.25. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 9 Kardeş Radyo'yla birlikte ortak istek saatindeyiz. Artık böyle yavaş yavaş da sonlara doğru geliyoruz. Son mesajları okuyacağım, son istekleri yayınlayacağım. Açalım şöyle mesaj kutumuzu. Bilemedik anne, sonumuz neydi? Gidene ağlanır, bu hep böyleydi. Acın yüreğimi yaktı, kül etti. Hakkını helal et, aziz annem. Murat Yaman'dan Özledim Anne parçasını öncelikle Cennet Gülü anneme, babaanneme, anneanneme ve Filistin, Doğu Türkistan gibi zulüm altında evlat acısı çeken tüm Cennet Gülü annelere armağan etmek isterim. Rabbim annemi cennetinden mahrum etme. Çünkü şahidiz ki o en zor anında bile seni bırakmadı. İsmini yazmamış, memleketini de yazmamış dinleyicimiz.

Evet, artık son virajdayız efendim. Her gün başka bir heyecanla kurulan bu köprüde bugünlük bizim de vaktimiz daralıyor. Ama biliyoruz ki kervan Allah'ın izniyle yürümeye devam edecek. Yarın Bingöl'den yükselecek sesimiz. Bilmem. Ve bu zincir, bu güzel zincir hiç kopmayacak. Kurbanım. Yolumuz neresi olursa olsun hayattaki istikametimiz hep doğruluk. Kurban. Bayramda hatırladığımız o saf güzellikler olsun. Finalin yaklaştığı bu dakikalarda gönül telimizi en hassas yerinden titreten, hepimizin hatırlarında ayrı bir yer tutan annelerimize bizden de armağan olsun. Özledim anne, buyursunlar.

0: üzerine olsun ya Resulallah.
1: Evet, 15.34. Son 10 dakikadayız artık. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler ve hayırlı programlar. Rabbim Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Yahudileri yerin dibine geçirsin inşallah. Amin. Yüce Rabbim Yusufi ağabeylere hayırlı bir kapı açsın. Onları da ailelerine kavuştursun inşallah. Bütün hastalara acil şifaları ihsan eylesin. Amin. Ben Batman'dan bir dinleyiciniz. Murat Belet'ten bir gün eserini istiyor. Eser ortak yayında bulunan bütün radyo dinleyicilerine ve ailelerine, Filistin'de direnen bütün Müslüman kardeşlerimize ve Yusuf ağabeylere armağanım olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler ve aleyküm selam. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki eserleri tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca göz nurumuz, baş tacımız, onurumuz Hamas'a armağan ediyorum. Bingöl'den bir dinleyicimiz sizden selam ve dua edilmiş bir de paylaşımı var. Kimse elindeki nimetten dolayı kıskanma, Allah'ın ondan neler aldığını bilemezsin. Senin başına gelen hiçbir musibete üzülme, karşılığında Allah'ın sana neler vereceğini bilemezsin. Her zaman elhamdülillah de. İmam Şarabi'den bir söz paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Belet. Bir gün.

0: Evet, 15:42 geldik programımızın sonuna. Son mesajı okuyup vedalaşacağız efendim. Selamünaleyküm Grup Vuslat, ey kardeşler ilahisini. Batman Aksa Efendi'den Sayın Rıdvan Yıldırım'a armağan ediyorum. Allah razı olsun, Batman'dan Eyüp Yıldırım yazmış. Teşekkür ederiz. Bizden de Rıdvan abiye sıradaki eser armağan olsun. Evet dostlar, tadı damağımızda kalan bir 105 dakika oldu. Saatlerimiz 15:43'ü gösteriyor ve ne yazık ki bugün de ayrılık vakti geldi. Adana'dan, Vuslat FM stüdyolarımızdan gerçekleştirdiğimiz İstek Saati programımızın sonundayız. Bugün yine birbirinden güzel mesajlara, anlamlı selamlara ve gönüllere huzur veren eserlere birlikte eşlik ettik. Yakınlarınıza gönderdiğiniz her selam, yaptığınız her dua ve paylaştığınız her güzel söz programımıza ayrı bir güzellik kattı. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Radyo aslında görünmeyen ama hissedilen bir dostluk köprüsü. Bugün bu köprünün bir ucunda biz vardık, diğer ucunda sizler. Aramızdaki kilometreler ne kadar uzak olursa olsun, aynı duaya amin demenin, aynı ilahide buluşmanın güzelliğini bir kez daha yaşadık. Yayınımıza mesajlarıyla katkı sağlayan tüm dinleyicilerimize, bizleri sessizce dinleyip dualarında yer veren kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Rabbim gönüllerinizden huzur,
1: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
0: Sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin. Sıkıntılarınızı kolaylığa, dualarınızı kabule vesile kılsın. Bir sonraki yayında görüşmek duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, selametle kalın efendim. Grup Vuslat.
1: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırınları. fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanoğlu müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanoğlu. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe, Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar, tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetin Taş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetin Taş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetin Taş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadiş Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Adab 199. ders. Büyüklere saygı. İslam dini, insan hayatına bütün yönleriyle güzel bir şekil vermiş ve Müslümanlardan buna uymalarını istemiştir. Bununla ilgili Kur'an ve kaidelere uyulduğunda, insan hayatı güzelleşir ve huzurlu bir hale gelir, toplum daha sağlıklı ve daha güvenli olur. Bu kurallardan biri de büyüklere saygı gösterilmesidir. İslam, Müslümanlardan büyüklere saygı ve hürmeti göstermelerini istemiştir. Bu konuyla ilgili bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. İslam'da küçüklere saygı göstermek, onlara şefkat ve merhametle yaklaşmak ve onları yarına hazırlamak için doğru bir şekilde yol vermek, Müslümanların temel görevlerinden olduğu gibi, büyüklere saygı göstermek, onlara gerekli hürmeti ve nezaketi göstermek de Müslümanların toplumdaki temel görevlerindendir. Dolayısıyla Müslüman olan biri, başta kendi ailesi ve akrabaları olmak üzere küçükleri sevip merhamet göstermeli, büyüklere de saygı gösterip hürmet ve nezaketle yaklaşmalıdır. Bunlara rağmen ben Müslümanım dediği halde küçüklere sevgi ve merhamet göstermeyen, büyüklere saygı ve hürmeti göstermeyen kişi hadiste buyurulduğu gibi kötü bir hal üzeredir. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna 3-4 kişilik bir grup geldi. Bunlardan küçüğü konuşunca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam büyük konuşsun, büyük konuşsun diye buyurdu. Bunun üzerine yaşça büyük olanları konuştu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam büyüklere hürmet eder, onlara değer verirdi. Bir büyük geldiğinde kendisi hem peygamber hem de devlet başkanı olmasına rağmen ayağa kalkar ve ona yer gösterirdi. Yaşlıları ziyaret eder, sürekli durumlarını sorardı. Bazen yolda karşılaştığında onların hallerini sorardı. Onlar da uzun süre yol ortasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı ayakta tutar, konuşurlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sözlerini kesmeden onları dinlerdi. Büyüklere saygı konusunda şu hususlara dikkat edilmelidir. 1. Evde, iş yerinde, okulda, parkta, arabada veya diğer yerlerde büyüklerle karşılaştığında onlara gereken saygı gösterilmeli ve yer verilmelidir. 2. Büyükler konuşunca dinlenmeli, sözleri kesilmemelidir. 3. Büyüklerle konuşunca saygı ve hürmet çerçevesinde konuşulmalı, kaba ve saygısızlık anlamına gelen sözler kullanılmamalıdır. 4. Büyüklerle karşılaşıldığında onlara selam verilmeli, ihtiyaç durumunda onlara yardım edilmelidir. 5. Büyükler ziyaret edilmeli, halleri sorulmalı ve hayır duaları alınmalıdır. Varsa ihtiyaçları imkanlar ölçüsünde giderilmelidir. Büyüklere saygı göstermek, onları mutlu ettiği gibi aradaki bağları da güçlendirir. Büyüklere saygı gösteren biri, aynı zamanda kendi geleceğini de saygın hale getirmiş olur. Çünkü o da gelecekte bir büyük olarak saygı görmek isteyecek ve zamanında saygı gösterdiği için saygı görecektir. Unutulmamalıdır ki bugünün küçükleri yarının büyükleri olacaktır ve bugün büyüklere saygı göstermeyenler yarın saygı görmeyeceklerdir.''

0: Şimdi reklamlar. Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksa FM 99.1 99.1 99.1 99.1.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Yarab, bizleri de katu kervana kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da kader.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.

0: Sunan Proter, Baytek, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 68 47.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Kıymetli izleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber Merkezi'nden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 2 Haziran Salı. Yeni bir gündeyiz. Gün boyu yaşanmış gelişmelerle Rehber TV'de ekranlarınızdayız kıymetli izleyenler. Günün öne çıkan başlıkları nelerdi? Arkadaşlarımdan ekranımı rica ediyorum. İran'dan Siyonist işgalcilere uyarı başlığını attık kıymetli izleyenler. Donald Trump'ın malum Lübnan'da ateşkes açıklamasından kısa bir süre sonra Siyonist terör şebekesi yine Lübnan'a saldırılar düzenledi. İran'dan işgalcilere uyarı geldi. Siyonistleri vurmakla tehdit etti. Birazdan detayları bülten içerisinde aktaracağız. Yine Lübnan'la ilgili diğer bir haber. Lübnan'da bir de Şakif Kalesi meselesi var. Siyonistler işgal ettik diye basına görüntüler servis ettiler. Ama Hizbullah bu durumu yalanladı ve Siyonistlere geçit vermediklerini belirtti. Yine detaylarımız var, bülten içerisinde aktaracağız. Diğer iki başlığımız iç gündemle ilgili kıymetli izleyenler. İç gündemde de CHP ile ilgili yine yolsuzluk, rüşvet, irtikap meseleleri ne yazık ki malumunuz bitmiyor. İki ayrı ilde, hem Antalya'da hem İzmir, Çeşme'de yine gündeme düşen bazı iddialar vardı. Detaylarına birazdan bülten içerisinde bakacağız. Bir diğer başlığımız taksicilerle ilgili. Dün sosyal medyada epey bir gündem oldu. Aslında hepimizin mutlaka bir kere de olsa bazı taksicilerin haram ağlarına düştüğümüz olmuştur. Bu kez yine farklı bir turist bu haram ağa düştü. Bereket versin ki süreci kamera kaydını almış. 300 lira tutacak mesafeye taksici 7300 lira para almış ne yazık ki. Gözaltı oldu, tutuklama oldu. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Son günlerde ABD'nin artan ateşkes ihlallerine İran İslam Cumhuriyeti'nden sert yanıt geldi. Devrim muhafızları ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurdu, bir drone'u da düşürdü.
1: ABD'nin ateşkes ihlalleri ve Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi'nde kendi gemilerine yapılan ABD saldırılarına yeni bir misilleme daha geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska ve konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umkasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. Öte yandan İran, Amerikan ordusuna ait MQ-1 drone'un imha edildiğini duyurdu. Devrim muhafızları o anlara ait görüntüleri de yayınladı.
0: Donald Trump'ın dün açıklamaları vardı. Donald Trump, İsrail, Siyonist rejim Lübnan'a saldırmayacak demişti. Bununla ilgili saatler geçti. Saatler sonra Siyonist işgal rejiminin saldırılarına şahit olduk. İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan işgal rejimine uyarı geldi. Siyonist rejimin Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyiyle askeri bölgelerin hedef alınacağı uyarısında bulundu.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırı kararı sonrası İran İslam Cumhuriyeti'nden peş peşe sert açıklamalar geldi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki Siyonistlere tahliye uyarısı yaptı. İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki yerleşimcilere duyuruyoruz ki, ekli haritada belirtilen ve yukarı celiyle, aşağı celiyle, Golan Tepeleri ve Hayfa'yı kapsayan bölge, şu andan itibaren kapalı bir askeri bölge haline gelmiştir. Suçlu liderleriniz Beyrut'un güney banliyölerini veya Beyrut şehrini hedef alırsa, bu bölge İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının hedefi olacaktır. Abdullahi, Filistinlilere de direniş mesajı gönderdi. Şerefli Filistin halkına diyoruz ki, topraklarınızı geri alma zamanı geldi. Ateşimiz hizmetinizdedir. Yerleşimcilerin işgal altındaki topraklardan ayrılması, sizin bu topraklara dönüşünüzün bir başlangıcı olabilir. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ise, ateşkesin herhangi bir cephede ihlali tüm cephelerde ihlal anlamına gelir diyerek ABD ile Siyonist rejimi uyardı. İran devrim muhafızları istihbaratı da aynı bağlamda Lübnan ve Gazze sınırlarının aşınmasının bir savaş sebebi olduğuna ve yeni cepheler açacakları tehdidinde bulundu.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Lübnan'daki son gelişmeler için acil oturum düzenlendi. Oturumda işgalcilerin Lübnan topraklarındaki askeri varlığı ve saldırıları sert şekilde eleştirildi.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'ın güneyinde tırmanan gerilim nedeniyle acil oturumla toplandı. Oturumda işgalcilerin Lübnan topraklarındaki askeri faaliyetleri, devam eden saldırılar ve ateşkes ihlalleri gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marta Amaak Yapobi, işgalcilerin Mavi Hat'ın kuzeyinde Lübnan topraklarındaki varlığının ülkenin egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirtti. Pobi, işgalcilerin Zahrani Nehri'nin güneyindeki bölgeler için yaptığı tahliye uyarılarının Güney Lübnan'ın büyük bölümünü fiilen savaş alanına çevirdiğini ifade etti. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Arafa ise işgalcilerin ülkesinin güneyinde altyapıyı ve sivil yerleşimleri hedef aldığını belirterek saldırıların binlerce kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Arafa, Lübnan devletinin vatandaşlarının güvenliğinin tek garantörü olduğunu vurgulayarak, işgalcilerin saldırılarının asıl amacının Lübnan devletinin yeniden ayağa kalkmasını engellemek olduğunu ifade etti. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jérôme Bonnafont ise ülkesinin acil oturum talebinde bulunduğunu belirterek, işgalcilerin Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin stratejik bir hata olduğunu söyledi. Bonnafont, devam eden askeri saldırıları haklı gösterecek hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade etti. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz ise konuşmasında Hizbullah'ı hedef aldı. Waltz, Hizbullah'ın Lübnan'ı İran'ın bölgesel politikalarının bir aracı haline getirdiğini öne sürerek gerilimin düşürülmesi için saldırılarını durdurması gerektiğini savundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar duracak açıklaması yaptı. Saatler sonra Siyonist işgal ordusu Lübnan'a yeniden saldırdı. İşgal rejiminin son Lübnan saldırısında 6 sivil şehit oldu, onlarca sivil de yaralandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist işgal rejimi ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulmasına yönelik mutabakat sağlandığını açıklamasının üzerinden saatler geçmeden Lübnan'ın güneyi yeniden hava saldırılarının hedefi oldu. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre güneydeki El Mervaniye kasabasına hava saldırısı düzenlenmesi sonucu 4 sivil şehit oldu. İşgal ordusunun Tire kentinde hastanenin yakınındaki bir binayı vurdu. Saldırıda 2 sivil katledildi, 23 kişi de yaralandı. Böylelikle Lübnan'da işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Siyonist işgal rejimi sözde başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Netanyahu, İsrail ordusu Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek ifadelerini kullanarak saldırıların süreceğini açıkça ilan etti. Daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu'nun bu planının işgal basınında yer alan haberlere göre ABD'nin son dakika müdahalesiyle durdurulduğu öne sürülmüştü. Trump ise yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve Hizbullah'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Ancak Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırı ve Netanyahu'nun açıklamaları sahadaki durumun bu açıklamalarla örtüşmediğini ortaya koydu.
0: Siyonist rejimin saldırılarına Hizbullah da boş durmuyor sayın seyirciler. Lübnan'ın İslam Direniş Hareketi Hizbullah, Güney Lübnan'daki Şakif Kalesi çevresinde Siyonist işgal güçlerine karşı yıpratma savaşının sürdüğünü açıkladı. Direniş, işgal ordusunun bölgede kalıcı hakimiyet kuramadığını ve operasyonlarda kayıplar verdiğini bildirdi.
1: Lübnan İslami Direniş Hareketi Hizbullah, Güney Lübnan'da yaşanan çatışmalara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Siyonist işgal ordusunun Şakif Kalesi ve çevresini kontrol altına almak için günlerdir yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi. Direniş Hareketi, işgal güçlerinin hedeflerine ulaşmak için hava saldırıları ve topçu atışlarına başvurduğunu kaydetti. Buna rağmen direniş mücahitlerinin sahada etkili karşılık verdiği ve işgal birliklerinin ilerleyişini engellediği ifade edildi. Hizbullah, Siyonist işgal rejiminin Şakif Kalesi'ni ele geçirdiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamaya göre bir işgal birliği yoğun duman desteği altında kaleye sızarak fotoğraf çekti ve bu görüntüler daha sonra propaganda malzemesi olarak servis edildi. Hizbullah, Şakif Kalesi'nde herhangi bir askeri noktasının bulunmadığını ve yayımlanan görüntülerin sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Öte yandan Hizbullah'ın Zavter el-Şarkiya bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı operasyonu işgal ordusunda kayıplara yol açtı. Siyonist işgal rejimi, Givati Tugayı'nda görevli bir yüzbaşının öldürüldüğünü, aralarında tabur komutanı ve subayların da bulunduğu 7 askerin yaralandığını kabul etti. İşgal ordusuna ait askeri çevrelerin, Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sahadaki en önemli tehditlerden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı. Direniş güçlerinin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonların, işgal ordusunun Güney Lübnan'daki hareket kabiliyetini sınırlandırdığı belirtiliyor.
0: Filistin gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Bugün MİT Başkanı'nın Hamas heyetiyle bir görüşmesi vardı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclis Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi konuşuldu.
2: Devam ediyoruz. Geçen sene Haziran ayında
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Hamas heyeti ateşkes hükümlerine bağlı kaldıklarını ifade ederken Siyonist rejimin anlaşmayı ihlal eden uygulamalarına ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Toplantıda Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarla garantör ülkelerden biri olan Türkiye'nin ateşkesin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Taraflar ayrıca ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere bölgeyi hedef alan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı ortak duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekilirken, sahada herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ateşkesin birinci aşamasında tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve müzakere sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Bunun yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar da, görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.
0: İşgalci Siyonistler Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye'de onlarca evi ateşe verdi. Batı Şeria'da ise Yahudi çeteler Ramallah'ın kuzeydoğusundaki zeytinlikleri hedef aldı. Filistinliler işgalcilerin korumasındaki Yahudi çetelerin saldırıları nedeniyle yangına müdahalenin engellendiğini bildirdi.
1: Siyonist işgalciler Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, tarım arazisi ve mülkleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre işgal ordusu Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampının doğusundaki onlarca evi ve mülkü ateşe verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden yoğun dumanlar yükselirken alevler çok sayıda yapıyı sardı. Aynı saatlerde Apache tipi işgal helikopterlerinin Gazze kentinin batı kesimlerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden saldırılarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar işgal ordusunun özellikle Gazze'nin kuzey ve doğu kesimlerinde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesi ile Ebu Felah köyü arasındaki tarım arazileri de Yahudi çetelerin saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar bir grup Yahudi çetenin bölgedeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerinde yangın çıkardığını belirtti. Filistinlilerin müdahalesi sonucu Yahudi çetelerin bölgeden uzaklaştırıldığı ancak işgal askerlerinin olay yerine gelerek saldırganlara koruma sağladığı aktarıldı. Ayrıca işgal askerlerinin Filistin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediği ve alevlerin söndürülmesini geciktirdiği bildirildi.
0: İşgalci rejim Filistin'deki camilerde ezanı yasaklamak için sunulan tasarıyı onayladı. Tasarı Siyonistlere ezanı durdurma ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması Siyonist Meclis'in onayıyla gerçekleşecek. Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri işgalcilerin bu adımına tepki göstererek bunun ezanın okunmasını yasaklamanın meşrulaştırılması anlamına geldiği konusunda uyardı.
1: İşgalci rejimin sözde yasama komitesi, Siyonist Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan ezanla ilgili yasa tasarısını onayladı. Taslak yasa herhangi bir camide ruhsat olmadan ses sisteminin kurulmasının veya çalıştırılmasının yasak olduğunu ve ruhsat verilmesinin gürültünün yoğunluğuna ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre değerlendirileceğini öngörüyor. Tasarı işgalcilere ezanın derhal durdurulmasını talep etme ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması için Knesset'in onayına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda açıklama yapan Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Genel Otoritesi Başkanı ve Mescid-i Aksa'nın vaizi Şeyh İkrime Sabri, ezan okunmasını engelleme veya sesini kısma yönündeki tekrarlanan başarısız girişimlerin ardından ezan konusunun yeniden gündeme geldiğini belirtti. Şeyh Sabri, ezan okunmasını yasaklama girişiminin tehlikeli bir hal aldığını, bunun ezan okunmasını yasaklamanın meşrulaştırılması anlamına geldiği konusunda uyardı. Uluslararası ve siyasi açıdan bakıldığında işgalci gücün ülkedeki mevcut durumu değiştirme hakkının olmadığını vurgulayan Şeyh Sabri, sözlerine şöyle devam etti. Dini açıdan bakıldığında ezan İslami bir kanun ve bir ibadet eylemidir. Bu nedenle işgalci yetkililerin buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışmaları da mümkün değildir. Çünkü bu ibadet özgürlüğüne aykırıdır. İşgalci yetkililer ezan okunmasının kargaşa ve gürültüye yol açtığını düşünmemeli. Aksine kargaşa ve gürültünün uçak, tank, buldozer ve bomba gibi saldırgan savaş makinelerinden kaynaklanmaktadır.
0: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejiminin himayesi altındaki Siyonist Yahudilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını raporlaştırdı. Rapora göre saldırılar her gün tekrar eden terör eylemlerine dönüştü. Raportörler, Siyonist şiddete karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu.
3: The fourth plenary meeting.
1: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejimi destekli yerleşimci grupların Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarının arttığını, mülklerin tahrip edilmesi ve sivillerin zorla göçe zorlanmasının organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, yerleşimci vahşeti günlük bir terör haline geldi. Bu durum, halkın toprakla bağını koparmak için hesaplı bir araç olarak kullanılıyor denildi. Raporda ayrıca şiddetin Filistinlilerin tarım alanlarına ve temel hizmetlere erişimini engellediği, bunun da halkın yaşamını sürdürebilmesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. Raportörler, işgalcilerin cezasız kalan eylemlerinin etnik temizliği kolaylaştırdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez şekilde aşındırmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Raportörler, uluslararası toplumun Filistinlilerin korunması için caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu. Raporda 5 ayda en az 13 Filistinlinin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve şiddetin önceki yılları geride bıraktığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak görev yapan uzmanları arasında yer alıyor. Bu uzmanlar gönüllülük esasına göre çalışıyor ve herhangi bir devletin etkisi altında olmadan raporlarını hazırlıyor.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Antalya ve İzmir'de CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltılar yaşanırken Çeşme Belediyesi'nde ise imar rüşveti iddiaları savcılığa taşındı.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan ihbarlar üzerine bazı kişilerin elinde para trafiği ve rüşvet iddialarına ilişkin görüntüler bulunduğu yönünde çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu. Öte yandan CHP'li Çeşme Belediyesi'nde ortaya atılan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları da kamuoyunun gündemine oturdu. Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, eşi ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olan Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde ruhsat işlemlerinden imar uygulamalarına kadar pek çok alanda rüşvet, usulsüzlük ve görevin kötüye kullanıldığı yönünde iddialar yer aldı. Dosyada bazı yapı kullanma izinleri ve ruhsat işlemleri karşılığında yüklü miktarlarda para alındığı ve çeşitli bağışların şart koşulduğu iddia edildi. İddialarla ilgili olarak sahte imza, ruhsat ve evrakların kriminal incelemeden geçirilmesi de talep edildi. Hem Antalya'daki soruşturma hem de Çeşme'deki suçlamalarla ilgili adli süreçler devam ederken yetkili makamların yapacağı incelemelerin sonucu merakla bekleniyor.
0: İstanbul merkezli 27 ilde dolandırıcılık suçlamalarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.
1: İstanbul Polisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
0: Dünyaca namı duyulmuş taksicilerimiz var bizim. Öyle ki turist ülkeye gelecekse ilk taksiciler hakkında uyarı alır. Temiz olanlar, işini hakkıyla yapanlar var mı? Elbette var. Fakat o bazı taksicilerin haram ağına düşmeyen de yok denecek kadar az maalesef. İstanbul'da bir turistten yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk için, yani 300 lira tutacak mesafe için tam 7300 lira tahsil ettiği iddia edilen taksici gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen taksiciye 141.500 lira ceza kesildi, aracı da trafikten men edildi.
4: Taxi?
5: CVK Park Bosporus.
4: Yes.
5: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
4: Okay.
1: İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan taksi sorunu, yabancı yolculara yönelik fırsatçılık vakalarıyla yeniden gündeme geldi. Bu kez olayın merkezinde Amerikalı bir turist yer aldı. Yaşadıklarını kayıt altına alan yabancı turist bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde taksi şoförünün yaklaşık 300 lira tutması beklenen mesafe için 50 euro yani 2677 lira talep ettiği görüldü. Yolcunun bu teklifi kabul etmesiyle başlayan süreç, ödeme aşamasında daha da tartışmalı bir hale geldi. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen yolcu, POS cihazı üzerinden işlem gerçekleştirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Taksi sürücüsü karttan 7282 lira çekti. Bu diyalog sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis taksi sürücüsünü gözaltına aldı. Taksici, dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şoföre ayrıca 141.500 lira idari para cezası kesildi. Tabii taksi de trafikten men edildi.
4: Yes.
0: Temiz taksicilerimizi bu olaydan uzak tutuyoruz. Onlara selam gönderiyoruz. Ama ne yazık ki maalesef Türkiye'nin büyük bir sorunu taksicilik Türkiye'de artık bir dolandırıcılık halini almış durumda. TÜİK, hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 2025 yılı hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. En fazla israf olan gıda grubuysa taze meyve ve sebzeler oldu.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında tek kişilik hane altlarının konut ve kiraya %41, gıda ve alkolsüz içeceğe %14,3 ve ulaştırmaya %14,4 pay ayırdığı kayıtlara geçti. Hane halkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hane altlarının gıda ve alkolsüz içeceklere %23,7, konut ve kiraya %22,4 ve ulaştırmaya %18,1 pay ayırdığı tespit edildi. Hane altları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde en büyük payı %39,7 ile taze meyve ve sebze aldı. Bunu %32,5 ile ekmek, %15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi.
0: Ticaret Bakanlığı devre tatil ve devre mülk satışlarında tüketicilerin mağdur edilmesine yönelik şikayetlerin arttığına dikkat çekerek uyarı yayımladı. Bakanlık ayrıca son 3 yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığını açıkladı.
1: Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetlere karşı tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Bazı firmaların ücretsiz tatil vaadi, mevcut devre mülkün satılacağı yönündeki teklifler ve çeşitli ikna yöntemleriyle tüketicileri yeni sözleşmeler imzalamaya yönlendirdiği, bazı şikayetlerde ise tüketicilerin bilgisi dışında vekaletname kullanılarak tapu devir işlemleri yapıldığı öğrenildi. Mağduriyet yaşayan vatandaşların ödeme iadesi veya satış iptali için firmalarla iletişime geçtiğinde benzer yöntemlerle ikinci kez satışa yönlendirildiği ve yeniden ödeme yapmak zorunda bırakıldığına dair başvurularda bulunuyordu. Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler kapsamında 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Ayrıca 62 firmaya toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. 3 firmaya yönelik incelemelerse sürüyor. Bakanlık, vatandaşların imzalayacakları sözleşme ve vekaletnameleri dikkatlice incelemeleri, ücretsiz tatil vaatlerine karşı temkinli olmaları ve hak kaybı yaşamamaları için yasal haklarını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olduğu ve kendilerinden herhangi bir ad altında ödeme alınamayacağı hatırlatıldı.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını belirledi. Alım fiyatları ikinci grup ürünler için ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi.
1: Hububat hasadı yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup halihazırda belli bölgelerde başladı. Hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandı. 2026 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ikinci grup ürünler için ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Bakanlıkça üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 lira ton başına ise toplam 3.014 lira destek ödemesi yapılacak. Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için tonuna 19.514 lira, arpa içinse 15.764 lira geçmiş olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlayacak olup, satış fiyatları 2. grup makarnalık buğday için ton başına 18.500 lira, 2. grup ekmeklik buğday için 18.500 lira, 2. grup arpa için 14.000 lira olarak belirlendi.
0: Kurban Bayramı vesilesiyle Bingöl'de köy ve ilçe ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, temel hizmetlerde ciddi aksamaların olduğuna vurgu yaptı. Kamu kaynaklarında adalet ve iş alımında liyakat ilkelerinin uygulanmadığını kaydeden Emiroğlu, "Yetki değil, teklif makamındayız. Kent yöneticileri halkın sorunlarına kulak vermeli," dedi.
1: Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Kurban Bayramı süresince Bingöl merkez, ilçe ve köylerde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinleyen Emiroğlu, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini İlka mikrofonuna değerlendirdi. Emiroğlu, Bingöl genelinde belediye hizmetleri noktasında ciddi aksamalar müşahede ettiklerini söyledi.
6: Yol, su, ulaşım gibi temel hizmetlerde maalesef sorunlar olduğu yerde duruyor. Bu kadar imkana rağmen, özellikle Bingöl merkez için söyleyeyim, bu kadar iktidar gücüne ve desteğine rağmen temel hizmetlerde ciddi aksamalar olduğu görülüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bize ilettiği şikayetler var.
1: Kamu kurumlarındaki istihdam süreçlerine ve kaynak aktarımlarında adalet ve liyakat ilkelerinin çiğnendiğini belirten Emiroğlu, bunun sandıkta olumsuz yansıması olacağına işaret etti.
6: Kamu kaynakları sadece yönetimi elinde bulunduran kişinin veya onun mensup olduğu partinin veya onun hitap ettiği siyasi çevrenin hizmetine verilmemelidir. Eğer bir işe alımda liyakat yerine, ehliyet yerine veya gerçekten hakkaniyet yerine başka şeyler kıssas olarak kabul ediliyorsa, sırf kendi siyasi görüşündendir veya kendi partisine mensuptur diye birileri kamu kurumlarında istihdam ediliyorsa veya onlara ayrıcalık tanınıyorsa, orada sağlıklı bir yönetim anlayışından bahsedilemez. Dolayısıyla vatandaşımızın da halkımızın da bunları gördüğünü, bunları mutlaka değerlendirdiğini, bundan sonraki süreçlerde de tercihlerini bu pratik üzerinden şekillendireceğini de biliyoruz.
1: Emiroğlu,

0: bulunduranların da, mülki amirlerimizin de, buradaki yöneticilerimizin de halkın taleplerine, halkın isteklerine kulak vermelerini, bunlara dair hızlı çözümler geliştirmelerini istiyoruz. Doğru bir iş yapılıyorsa, iyi bir iş yapılıyorsa...
1: Bursa'dan bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Bursa'da başıboş köpeklerin saldırdığı kümeste 33 tavuk telef oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tavukların sahibi başıboş köpek sorununun çözümü için yetkililere seslendi.
2: Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı. Mudanya'nın Güzel Yalı Siteler Mahallesi, eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarında dolaşan 3 başıboş köpek, bir sitenin bahçesinde bulunan kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. Saldırıda kümesteki 30 tavuk öldü. Yalnızca 2 tavuk kurtuldu. Saldırı bununla da kalmadı. Başıboş köpeklerinin daha sonra bitişikte bulunan başka bir kümese de girerek burada bulunan 3 tavuğu daha parçaladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan köpeklerin saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında şehir dışında bulunan kümes sahibi Sevgi Türay, yaşanan maddi kayba ve çocuklarının güvenliğinden duyduğu endişeyi nedeniyle yetkililere çağrı yaptı.
1: Sıradaki haberimiz azmin ve gayretin getireceği başarıyla ilgili. Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Karagöz, kızının cesaretlendirmesiyle üniversite sınavına girdi. Zorluklara rağmen hedefinden vazgeçmeyen Karagöz, Sakarya Üniversitesi'ni kazanarak yıllardır kurduğu üniversite hayalini gerçekleştirdi.
2: Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Karagöz, azmi ve kararlılığıyla eğitimin yaşının olmadığını gösterdi. Gençlik yıllarında gerçekleştiremediği üniversite hayaline yıllar sonra yeniden sarılan Karagöz, kızının desteğiyle üniversite sınavına başvurdu. Sınava hazırlandığı dönemde bir de kaza geçiren Karagöz, elindeki yaraya rağmen sınava girerek mücadelesinden vazgeçmedi. Emeklerinin karşılığını alan Karagöz, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü kazandı. Bugünse genç öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak eğitim hayatına devam ediyor.
3: İlkokul mezunuyum ben. Ortaokulu ve liseyi de dışarıdan bitirdiğim için öğretmenle bir diyaloğum olmadı benim. Yani hoca eğitimi almadığım için kazanabileceğimi de hiç düşünmemiştim zaten. Dolayısıyla da sınava girdim. Sınavdan önce de küçük bir kaza geçirmiştim. Elim, parmağım bayağı ciddi hasar almıştı. O halde girdim sınava zaten. Ertesi günü hemen sınav vardı.
2: Karagöz, üniversite tercihinde kızının da büyük desteğini gördüğünü söylüyor. Öğrenme bu yola çıkardığını belirten Karagöz, eğitim hayatından büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor.
3: Ben sadece öğrenmek ve okumak için, o içimdeki bilgi açlığını yok etmek için buradayım. Bıraksam mı acaba? Hani gerek de yok aslında dediğim zamanlar oluyor ama hayır. Buraya geldiğimde, kampüse geldiğimde çok mutlu oluyorum.
2: Azmiyle takdir toplayan Hacer Karagöz, hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç olmadığını gösteriyor.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetin Taş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetin Taş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetin Taş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yeni

0: Hızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım...

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her ayda 3 gün oruç tutmayı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmayı ve uyumadan önce de vitir kılmayı tavsiye ettiler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere. Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı. Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı. Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. Ey Muhammed, de ki, öncekilerde, sonrakilerde bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1
1: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanon müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanon, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır

0: konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

0: Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle.
1: Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah'ın rızasını kazanmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye hicret ettik. Hicretimizin mükafatı Allah'a kalmıştı. Arkadaşlarımızdan bazıları elde edecekleri mükafattan hiçbir şey yemeden vefat ettiler. Onlardan biri de Mus'ab İbni Umeyr'dir. Allah ondan razı olsun. O, Uhud günü şehit edilmişti. Yünden yapılmış, renkli bir kaftandan başka hiçbir şeyi yoktu. Bu kaftanı kefen olarak başına örttüğümüzde ayakları açılıyor, ayaklarına örttüğümüzde de başı açılıyordu. Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını örtmemizi ve ayak tarafına isır denilen güzel kokulu ottan koymamızı emretti. Bizden bazıları da vardı ki hicretin meyvelerine ulaştı ve onları devşirdi. Yani pek çok dünya nimetlerine kavuştu.

0: İbni Ferec, Gırnata'nın eşiğinde. Yazan Ahmet Emin. 4. bölüm.
1: Sonra halkın kalanıyla yalnız olacak. O zaman kimse onları durduramayacak. Protestanlara yapılanlar sizden uzak değildir. Sırf kilise ile mezhepleri farklı olduğundan işkencenin en kötüsüne uğratıldılar. Şeyh Galip sözlerini tamamlarken soylular endişeyle bakıştılar. Moriskoları yok etmenin veya göç ettirmenin sonuçları İspanya'yı harap hale getirecek. Bizler zanaatın, ziraatın ve ticaretin direğiyiz. Moriskolar devletin direğidir. Sizler bunu benden iyi biliyorsunuz. Moriskolar için bir kriz veya güç durumu olursa tüm halka ve özellikle de soylulara uzar. Çöküntü

0: ve musibet İspanya'nın hepsini kapsar. İspanya'yı zanaatkarsız, çiftçisiz ve ustasız tahayyül edebiliyor musunuz? Bizden hiç kimsenin temenni etmediği bu durumu tahayyül etmeye güç yetirebilir misiniz? Şeyh Galip'in sözleri tamamen yerindeydi. Soylular kendilerini saracak felaketin büyüklüğünü anladılar. Torres hiddetle haykırdı. Şeyh Galip tamamen haklı. Zirai tımar sistemimize bakanlar Moriskolardır. Aynı şekilde zanaat ve meslek erbabı da onlar. Musibetler herkese uzayacak. Ey ileri gelenler! Hepimizin maslahatı için bir olmamız gerek. Juan Enriquez başını sakin bir şekilde salladı. Düşünceye dalmıştı. Ardından, güzel, bizden ve Moriskoların ileri gelen başkanlarından bir heyet kuracağız. Kralla görüşmek için Madrid'e gideceğiz. İşleri biraz yatıştıracak, çözüme ulaşmaya çalışacağız. Fermanın iptali veya ertelenmesi karşılığında hazineye mali yardım teklif edeceğiz, dedi. Tartışmalar biraz uzadı. Ancak toplantı bitmeden önce Juan Enriquez başkanlığında heyet kurulması ve acilen Madrid'e gitme kararı alındı. O gece çok soğuktu. Caddeler boş gibiydi. Sadece sağa sola koşanlar vardı. Bu aşırı dondan kaçmak için evlerine doğru yolu çabucak kat ediyorlardı. Gecenin karanlığı evleri sarmıştı. Neredeyse onları yutacaktı. Kimi tüccarlar hala dükkanlarını kilitlemeye çalışıyorlardı. Evlerin pencereleri kapatılmıştı. Pencerelerin gerisinde neredeyse bir aile toplantısını gösteren ışığın parıltısı göze çarpıyordu. Belki de Morisco bir aile gecenin karanlığında gizlenmiş olarak bazı dini meseleleri öğrenmek için oturmuştu. Kış yağmurları sebebiyle caddeler biraz kaygandı. Yağmurun toprakla karışmasından dolayı ayırt edici bir koku vardı. Bu, Gırnata halkının yanılmadığı bir kokuydu. İbni Ferec evine doğru hızlı adımlarla yürüyordu. Yorgunluk ve sıkıntı dolu bir günden sonra derin bir uyku arzuluyordu. Aniden yanından avare bir kedi fırladı. Havanın soğukluğundan kaçarak yüksek sesle miyavlıyordu. İki çocuk koşarak geçti. Neşeyle bağırıyorlardı. ''Az önce çingeneler ulaşmış. Yarın onları izlemeye gideceğiz.'' İbni Ferec'in alın çizgileri belirginleşti. Bedenindeki yorgunluk ve sıkıntı yok oldu. Onu canlılık ve dinçlik kapladı. Gözleri parıldadı. Özlem içinde kısık bir sesle bağırdı. Muhammed bin Davud. Hemen hızlı bir şekilde Beyazin mahallesine yakın çingenelerin çadır kampına doğru yöneldi. Yüzünde mutluluk belirdi. Hızlı adımlarla gidiyordu. Yarım saat sonra oraya ulaştı. Belli etmeden kampa uzaktan baktı. Kampın çadırları ve faytonları kurulmuştu. Çingeneler ısınmak için ateş yakmıştı. İbni Ferec kimsenin onu fark etmemesi için sağa sola bakarak dikkatlice kampa yaklaştı. Fakat aniden çingenelerin köpekleri havlayarak ona saldırdı. Sınırlarını çiğneyen bu yabancıya doğru çılgınca havlıyorlardı. İbni Ferec köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Onları korkutmak için tekme sallıyordu. Ansızın köpeklerin geri çekilmesini emreden yüksek bir ses yankılandı. Köpekler geriye çekildi. Ama gözleri İbni Ferec'e dikilmiş, etini ve kemiklerini dişlemek için emir bekler bir pozisyonda hırlıyorlardı. Aşırı soğuktan dolayı kalın bir örtü sarınmış orta yaşlı bir adam sakince ilerledi. Elinde gaz lambası vardı. Topallayarak yürüyordu. Nihayet İbni Ferec'e yaklaştı. Yüzüne dikkatlice baktı. ''Ne istiyorsun evladım? Bu saatte seni buraya getiren nedir?'' İbni Ferec zorlukla yutkundu ve kelimeler hafızasından silindi. Kaçmaya ve orayı terk etmeye niyetlendi. Derken yaşlı adamın arkasından bir gencin sesi yükseldi. ''Sıkıntı yok Carlos, o benim arkadaşımdır.'' Gencin sesini işitmesi esnasında İbni Ferec'in alın çizgileri gevşedi, gözleri sevinçten parıldadı. Gelen genç ona hararetle sarıldı. Yaşlı adam yavaş yavaş uzaklaşırken seslendi. ''Miguel, bu gece hava soğuk. Arkadaşını da yanına al, içeri gir.'' İbni Ferec saniyeler sonra Miguel ile birlikte en arkadaki çadırdaydı. Miguel ona sıcak bir çay verdi. ''Geldiğinizi işittiğimde seni görmek için sabaha bekleyemedim Muhammed. Dostum, ben de aynı şekilde seni görmeyi çok istiyordum. Durumun nasıl? Şeyh Galip nasıl?'' ''İyi, Allah'a hamdolsun. Gırnata'nın dışında durumlar nasıl? Muhammed bin Davud, İbni Ferid için yeni bir çay doldururken iç çekti. Çayı verip, "Dostum, durumlar daha kötüye gidiyor," dedi. Görünüşe göre bu defa kökümüzü kazımaya karar vermişler. Aragon ve Kastilya'da durumlar sakin. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir. Valencia'ya gelince, Moriskoların başkanı Kuzmi bin Amir, kraliyet sarayı ile olan ilişkisi dolayısıyla Moriskolar için bazı imtiyazlar alabilmiş. Ancak ben Granada'da hızlı esecek bir kasırga alarmı görüyorum. İbni Ferec, kasırga bu defa estiği zaman onların kasırgası olmayacak, dedi öfkeyle. Bizim kasırgamız olacak. Yok edici ve şiddetli olacak. Muhammed ona karşılık verdi. Sakin ol dostum. Zamanın bize neler göstereceğini bekleyelim. Niçin beklemek? Bizim hareketimiz onların hareketine tepki olacağına adım atan önce biz olmalıyız. Bu işte istediğimiz şeye göre onları zorlayalım. Böylece öne geçen biz oluruz. İbni Davud, İbni Ferec'e uzun bir süre baktı. Akabinde dikkatlice sordu. Ayaklanmamızı mı kastediyorsun? Niçin olmasın? Yaptığımız her şeyi harekete geçeceğimiz o gün için yapmıyor muyduk? İbni Ferec artan bir heyecan ve hamasetle söyledi bunu. İbni Davud sakince cevap verdi. Evet, o gün için yapıyorduk. Ancak biz ayaklanmanın gerekçelerini arıyoruz dostum. Ayaklanma sandığın gibi kolay bir iş değil. İbni Ferec, Muhammed, zorluk nedir? Silah mı? Dedi. Silahı onların elinden kapacağız ve her yerde onlarla savaşacağız. Dar geçitlerde, caddelerde, dağlarda tüm Granada'yı başlarının üstünde ateşe vereceğiz. Muhammed acıyla iç çekti. Silahtan ve onu taşımaktan daha zor olan vardır. Nedir o? Bunu kabul eden, kurban olmaya rıza gösteren, sonuçlarına ve korkularına aldırış etmeksizin kendini çatışma ateşine atabilecek nefis. Muhammed'in cevabı İbni Ferec'i şok etti. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Hüzün içinde, ''Moriskoların bunu yapmaktan kaçınacaklarını mı düşünüyorsun?'' dedi. ''Onlar ölümü her gün kendi gözleriyle görüyorlar. Arkadaşlarının kızartılmış ceset kokuları, burunlarının nezlesini kesmiyor. Her gün onların yakıldıklarını ve dar ağaçlarına asıldıklarını görüyorlar. Hangi Morisko'nun sırtını açsan üzerinde Engizisyon'un kırbaç izlerini görürsün dostum.'' İbni Davud uzunca bir süre ona baktı. Sonra özenle konuştu. Ayaklanmanın patlak vereceği güçlü bir kıvılcıma ihtiyaç duyacaksın. Bu kıvılcımın hisleri ve duyguları tutuşturması gerekir. Öyle ki kimse geri durmayı veya bırakıp gitmeyi düşünmesin. Bu düşüncelerin soyut sözlerden Moriskoların göreceği ve hissedeceği somut eylemlere dönüşmesi gerekir. İşte o zaman ayaklanma olacak. Konuşma ikisi için de üzücü ve acıydı. Muhammed konuşmanın yönünü değiştirmeye çalıştı. Fatıma'nın durumu nasıl? İbni Ferec'in yüzü hemen değişti. Sırf onun isminin anılması kalbinin bam teline dokunmaktı. Üzüntülü kısık bir sesle cevap verdi. Bir süredir onu görmedim. Ancak Safiye onunla karşılaştı da hakkında beni rahatlattı. Muhammed duygulanarak, o genç kız garibandır. Hayatı kelimenin tam anlamıyla dramdır, dedi. İbni Ferec başıyla onu onayladı. Muhammed ansızın sordu. Ferec, onu hala seviyorsan niçin evlenmiyorsun? Bu ani soru karşısında Ferec'in yüzünde şaşkınlık belirdi. Yüzünü çevirip acıyla söyledi. Muhammed, sen durumu anlamıyorsun. O halde bana anlat. Ferec sıcak bir iç çekti. Sonra sıcak çayından yudumlamak için bardağını aldı. Muhammed'in gözlerine hüzünle baktı. Durum evlilik ve benzeri sorumluluklarla alakalı değildir. Bilakis hayatın sorumluluklarıyla alakalıdır. Hayatın sorumlulukları. Bunu daha fazla aç dostum. Bu şartlar altında Fatıma'ya iffetli ve onurlu bir hayat verebileceğime inanıyor musun? Onu kilise ve askerlerinin eğlencesinden koruyabileceğimi düşünüyor musun? Çocuklarımız olduğu zaman bu acımasız ve zalim dünyaya gelmelerine sebep olduğum için onların başına hangi kötülük ve ölümü getireceğim? Çocuklarıma dinimi ve dilimi öğretebilecek miyim? yoksa hayata benim gibi mi doğacaklar? Hristiyan gibi görünen ve dinini açıkça söylemekten korkan bir Müslüman. Arapça benim dilim, fakat az konuştuğumdan dolayı neredeyse onu unutacağım. Üstelik bu şansları yaver gittiği zamandır. Ama şansları tökezlerse dinini ve dilini bilmeyen ucube biri olarak hayata gelmesine sebep olacağım. Belki de kilise onu kendi askerlerinden olması için yetiştirecek. O da hakikati bilmeden Müslümanların sırtında kırbaç çaklatacak. Ferec'in sözleri sebebiyle Muhammed'in yüzünü hüzün bürüdü. Ferec devam etti. Benim düğünüm Granada'nın Hristiyan İspanyolların elinden kurtulduğu ve İslam bayrağının yükseklerde sallandığı gün olacak. O zaman sadece benim düğünüm olmayacak. Tüm Granada'nın düğünü olacak. Tüm Moriskoların düğünü olacak. Muhammed bin Davud küçüklüğünden beri İbni Ferec'in arkadaşıydı. Beyazin mahallesinde birlikte büyümüştüler. Şeyh Galib'in dizi dibinde beraber öğrenci oldular. Muhammed katip, şair, Arapçayı fasih konuşan ve Granada'daki yaşıtları arasında göze çarpan biriydi. Arapçayı fasih konuşmada hiç kimse onunla yarışamazdı. Eğitimini babasından almıştı. Granada'nın düşmesinden ve Arapça medreselerin kapatılmasından önce babası bir medresede hocaydı. Küçük bir çocukken her ne zaman yeni bir şey öğrense hemen arkadaşı İbni Ferec'e giderdi. İkisi Granada'nın tarlalarında birlikte koşarken, ''Ferec, bekle, yeni bazı kelimeler dinlemeni istiyorum. Ben Müslümanım, ben Arabım.'' derdi. Bunları düzgün bir Arapçayla söylerdi. İbni Ferec şaşkınlıkla manalarını sorardı. Muhammed onun kulağına manayı fısıldardı. İbni Ferec'in yüzünde endişe alametleri belirirdi. ''Bu kelimeleri söylemekten sakın, yoksa birisi seni ve babanı ihbar edip kilisenin adamlarına bildirir.'' Muhammed ise tebessüm ederdi. ''Ben hiç kimseye söylemeyeceğim. Sadece arkadaşım İbni Ferec'e. Beni ihbar edecek misin Ferec?'' ''Hayır vallahi, ben sana hayatımı feda ederim dostum.'' İkisi geniş tarlalarda koşmaya devam ederken İbni Ferec bunları samimiyetle, ihlasla ve muhabbetle söylerdi arkadaşına.
1: İbni Ferec, Granada'nın eşiğinde. Yazan Ahmet Emin. 4. bölümü dinlediniz.

0: buluşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

0: yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: herhangi bir Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah Müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebep kılar.

115. Bölüm. Bir gün Hazreti Ebubekir geldi. "Ey Allah'ın peygamberi, bana namazlarda okuyacağım bir dua öğret," dedi. Efendimiz ona şu duayı yapmasını tavsiye buyurdular: "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Beni zatından gelen bir mağfiretle bağışla. Merhametinle muamele buyur. Hiç şüphe yok ki senin bağışlaman da rahmetinde hudutsuzdur." Hazreti Ebubekir, Seyyid-i Kainat Efendimizin özellikle kendisi için seçtiği bu duayı namazlarda selamdan önce yapacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün büyük annesi Selma tarafından akrabası ve teyzesi olan Ümmü Haram'ın evine gitti. Ümmü Haram, Ümmü Süleym'in kız kardeşi ve Enes bin Malik'in teyzesiydi. Ubade bin Samit ile evli bulunmaktaydı. Resulullah Efendimiz Ümmü Süleym'i de Ümmü Haram'ı da ara sıra ziyaret ederlerdi. Ümmü Haram Efendimiz'i gördüğü zaman memnuniyet dolu bir sesle "Hoş geldin, safalar getirdin ey Allah'ın peygamberi," dedi, yer gösterdi, yiyecek getirdi. Nebi Ekrem Efendimiz onun ikramını kabul etti. Bir müddet sonra yattı ve uyudu. Ümmü Haram evine saadet veren Nebiler serverinin nefeslerini dinledi. Gül yüzünü seyretti. Bu arada Peygamber Efendimiz gülümseyerek gözlerini açtı. "Seni güldüren nedir ey Allah'ın peygamberi?" "Ümmetimden gazaya çıkmış ve denize açılmış olan bir grup insan gösterildi. Zafer kazanan ve düşmanlarını mağlup eden melikler gibiydiler." "Ey Allah'ın peygamberi, Allah'a dua et, beni onlardan biri yapsın." Resulullah Efendimiz Ümmü Haram için özel olarak dua etti. Bu arada uyku tekrar bastırdı. Ümmü Haram, "Mutlaka kabul edilmiştir bu dua," inancıyla beklemeye başladı. Çıt çıkarmadan bekliyor. Sadece Resulullah Efendimizin nefesleriyle dolan havayı ciğerlerine sindiriyor, sadece seyrediyorlardı. Çok geçmeden Efendimiz ikinci defa uyandı. Yine gülümsüyordu. Sorulduğu zaman, "Ümmetimden Allah yolunda cihada çıkan bir kısım gaziler gösterildi bana," dedi. "Dua et ya Nebiyallah, ben de onlardan olayım." Bu defa Ümmü Haram'ın dileği yerine getirilmedi. "Sen birincilerdensin," cevabıyla mukabele edildi. Ümmü Haram kendi evinde kendi arzusuyla yapılan bu duanın gerçekleştiğini yıllar sonra görecek, cihat için bir gemiye binen bir grup gazinin arasında o da bulunacak ve önlerine çıkan bir adaya, ihtimal ki Kıbrıs adasına ayak bastığı anda bindiği hayvandan yuvarlanıp şehit olacaktı. Ka'b bin Malik'in cariyesi her sabah önüne kattığı koyunlarla Sel Dağı'na gider, sürüleri orada otlatırdı. Bir gün koyunlardan birinin fenalaştığını gördü. Hayvan ölmek üzereydi. Sağa sola baktı. Kestirecek bir adam aradı fakat imdadına yetişecek kimse yoktu. Nasıl olsa bu hayvan ölecek diyerek eline geçirdiği keskin bir taş parçasını "Bismillah, Allahu Ekber" diyerek hayvanın boğazına şiddetle çaldı ve kesti. Cariyenin kestiği koyunun eti yenir miydi? Evde münakaşa konusu oldu. İleri geri söze hiç ihtiyaç yoktu. Ka'b, "Ben Peygamber Efendimiz'e sormadan hiçbir iş yapmam," dedi ve meseleyi kısa yoldan halletti. Sabahleyin Peygamber Efendimiz'e durumu arz ettiği zaman yenilme müsaadesini almış olarak evine döndü. Bir gün ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'den şu kıssayı dinlediler: "Adamın biri bir arsa satın almıştı. Arsayı kazarken bir çömlek çıktı. Çömlek
altınla doluydu. Doğruca kendine tarlayı satan adamı buldu. Altın dolu çömleği önüne koydu. ''Nedir bu dostum? Görüyorsun altın dolu bir çömlek. Peki ne olacak? Bunlar senin. Anlamadım. Bu altınlar senin, yani senin bana sattığın arsadan çıktı. Biliyorsun ki ben sana o arsayı satmıştım. Orasıyla benim ilgim kalmamıştır. Ama ben senden bu altınları değil, arsayı satın almıştım. Bana ait olmayan şeye el süremem. Her ikisi de altınların kendisine ait olmadığını söylüyor ve haram olacağı kanaatiyle el sürmek istemiyordu. En sonunda güvenebilecekleri bir kişiyi hakim olarak tayin etmeye karar verdiler. Gidip dertlerini anlattılar. Hakem onları dinledikten sonra, ''Sizin çocuğunuz var mı?'' diye sordu. ''Benim oğlum var, benim kızım var. O halde bu çocukları birbiriyle evlendirin. Altınları da onlara verin.'' Hüküm aynen tatbik edildi. Her iki adam da böyle dürüst bir insan olduklarını göstermişlerdi. Asım'ın babası Sabit bir gün selam vererek gelen birkaç kişiyi evinde misafir etti. Onlara yemek yedirdi. Misafirler Adal ve Kare kabilelerinden olduklarını ve İslam dinine karşı duydukları meyil sebebiyle Medine'ye geldiklerini anlattılar. Kendilerini Resulullah Efendimizle tanıştırmasını istediler. Asım'ın gözleri parladı. Sabit böyle temiz bir düşünceyle gelen misafirleri ağırlama imkanını veren Allah'a şükretti. Ne tatlı, ne mübarek tesadüftü bu. Misafirler ilk fırsatta Peygamber Efendimizle görüşebileceklerini öğrenerek sevindiler. Sabahleyin Fahri Kainat Efendimizin huzuruna vardılar. ''Ya Resulallah, bize Kur'an öğretecek, İslam dinini anlatacak adamlar ver. Çünkü kabilemizde İslam dinine girme arzusu var.'' dediler. Önlerine düşen ve kendisiyle görüştüren ev sahibi Asım'dan pek hoşlanmışlardı. Heyet içinde mutlaka o da olmalıydı. Bu civan mert insanın gösterdiği ilgiye, yakınlığa teşekkür etmek istemekteydiler. O nasıl misafirlerine ikram ettiyse, onlar da bu yeni dostlarını ağırlayacak ve ikramda bulunacaklardı. Bu teklif kabul edildi. Asım bin Sabit, Merset bin Ebi Merset, Ganedi Halid bin Bükeyr, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desin'le Abdullah bin Tarık'tan meydana gelen bir muallim grubu onlarla birlikte yola çıktı. Peygamber Efendimiz Mersed'i grup başkanlığına tayin etmişlerdi. Yolculuk tatlı sohbetlerin eşliğinde devam etti. Öğretim daha yolda başlamış bulunuyordu. Adamlar Allah rızası için kendilerine İslam dinini öğretecek olan sevgili hocalarına karşı yol boyunca hürmette kusur etmediler. Kona göçe Huzeyl suyunun başına kadar geldiler. Reci deniliyordu buraya. Uzun süren yolculuk vücutlara dinlenme ihtiyacını hatırlattı. Namazlarını kıldıktan sonra hemen uzandılar ve derin bir uykuya daldılar. Herkes mışıl mışıl uyuyordu. Bu sırada birinin hafifçe başını kaldırdığı ve arkadaşlarını gözden geçirdiği fark edildi. Daha sonra ses çıkarmamaya dikkat ederek kalktı. Ayaklarının ucuna basa basa ilerledi. Daha sonra koşmaya başladı. Çok geçmeden kabilesinden birkaç kişinin yanındaydı. Şu anda reji suyunun başında yatmakta istiyordu. Kabilesi halkına bu haberi ulaştıran adam döndü, geldi ve arkadaşlarının arasına uzanıp yattı. Biraz sonra oklu, kılıçlı, 100 kadar insan yatmakta olanları kuşattı. Yüksek sesle konuşan bir kalabalığın gürültüsü Müslümanları uyandırdı. Bir anda kılıçlarına sarıldılar. Yanlarındaki bir kayaya tırmandılar. Medine'den çıkalı beri yapmadık hürmeti bırakmayan adamlar hemen arkadaşlarının yanına fırlamışlardı. İçlerinden biri ilerledi. ''Sizi öldürme niyetinde değiliz. Teslim olun. Bizi uğraştırmayın.'' diye haykırdı. Bu teklif kabul edilmedi. ''Vallahi biz sizi öldürmek istemiyoruz. Maksadımız sizin karşılığınızda
Kureyş'ten bir şeyler elde edebilmektir. Teslim olursanız size bir şey yapmayacağımıza dair yemin ederiz. Bu sözler altı arkadaş arasında kısa süren bir tartışmaya yol açtı. Grup komutanı Merset, "Biz müşriklerin sözlerine güvenemeyiz. Onların himayelerini kabul etmemiz mümkün değil," dedi. Asım ve Halit de aynı görüşteydi. "Bizi buraya kadar kavmimiz Müslüman olacak diye aldatıp getirenlerin bundan böyle sözünün eri insanlar olmadıklarını düşünemeyiz," diyorlardı. Hubeyb, Zeyd ve Abdullah ise yapılan yemine bakarak teslim olmayı daha zararsız buluyorlardı. Bu sebeple silahlarını bıraktılar. Asım ve arkadaşı düşmana hücum ettiler. Üç kişinin 100 kişiyi haklayabilmesi kolay değildi. Sonu ölümle bitecek olan bir savaşa girdiklerini üçü de biliyorlardı. Şu kadar ki ilk elde hemen şehit oluvermektense gücü yettiği kadarıyla birkaç düşmanı yere sermekte fayda vardı. Kendilerine aç kurtlar gibi saldıran 100 kişinin arasına daldılar, vurdular ve kırdılar. Fakat sonunda onlar da çalınan kılıçlara, vurulan mızraklara, atılan oklara hedef oldular. Bu haince oyunun oynanma sebebi Mekkeli sülafe tarafından Asım'ın başını getirene 100 deve ödül konmuş olmasıydı. Artık Asım yaşamıyordu. Diğer iki arkadaşını da öldürdükten sonra bu değerli başı vücudundan ayırma merasimi yapılacaktı. Çok geçmedi. Merset ve Halit de şehadet rütbesine eriştiler ve Reci suyu topraklarına serildiler. Artık kavga sona ermişti. Bu acı sahneyi içleri yana yana seyreden üç arkadaşa gelmişti sıra. Geldiler, onları da sımsıkı bağladılar. Silahın teslim edilmesinden sonra bir de bağlama işi çıkınca Abdullah razı olmadı. "Siz daha şimdiden verdiğiniz sözü bozuyorsunuz," dedi. Dedi ama dinleyen yoktu. Karşı koymaya çıkan Abdullah, indirilen kılıç darbeleri altında yere serildi. "Artık işimiz tamamdır. Şimdi Asım'ın kellesini alabiliriz." Halid bin Süfyan bunu söylerken göz ucuyla da adamlardan birine harekete geçmesini bildirmişti. Adam derhal emri yerine getirmek üzere Asım'ın cesedine doğru ilerledi. Fakat bir türlü yanına yaklaşamıyordu. "Çabuk ol be adam, ölüden mi korkuyorsun? Arı var Asım'ın üzerinde. Ne yapalım varsa sen işine bak." Uzaktan emir vermek kolaydı. Aksi gibi arı sayısı çoğalıyordu. Kimseye dokunmuyorlar ama Asım'a yaklaşmak isteyince üçü beşi birden hücuma kalkıyorlardı. Yaklaşmakta ısrar edene hücum eden arı sayısı da artmaktaydı. Birkaç kişi olmayınca bu işi yapmanın imkansız olduğu anlaşılmıştı. Geldiler. El birliğiyle arıları dağıtmak istediler. Fakat arılar onları dağıttı. Her biri yüzleri, gözleri şiş halde gerilediler. İş gittikçe tuhaflaşmaktaydı. Dirisine güç yetirdikleri adamın ölüsüne yaklaşma imkanını bulamaz olmuşlardı. Bütün çabalar sona erdi ve adamlar, "En iyisi geceye kadar beklemektir. Boşuna eziyet çekmeyin." Bu teklif mecburen kabul edildi. Geri çekildiler. Dikkate değer olan bir cihet de diğer iki cesedin üzerinde arının bulunmamasıydı. Halbuki Asım'ın üzeri neredeyse tamamen örtülmüş bulunuyordu. Akşam serinliği çıktığı zaman artık arıların çekilip gitmesi lazım diyenler aldandıklarını anladılar. Alacakaranlık çöktüğü ve yine aynı durum devam etti. Gece yarısına doğru gök gürültüleri, şimşekler ve bardaktan boşanırcasına inen bir yağmur birbirini takip etti. "Zannederim inat arıları ancak bu yağmurda atacak. Bilinmez, bakarsın yine dönüp gelirler." "Onlar da biliyor Asım'ın kıymetini. Bak diğer cesetlere, hiç yaklaşıyorlar mı? Anlaşılan Asım'ın cesedini yiyip bitirecekler. Kelleyi bıraksınlar da ceset onların olsun."
gün ağarırken, 100 deve değerindeki başı vücudundan ayırmak için koşanları bir şaşkınlık alıverdi. Asım yoktu ortada. Diğer iki ceset hala yerli yerinde durmaktaydı. Sağa sola baktılar. Elleri boşa çıktı. Büyük bir servetin elden çıkmasına sebep olan arıları hedef alan ağır küfürler savurdular. Bu adamlar Asım'ın cesedinin arılar tarafından korunmasını, sonra da sel sularının onu alıp götürmesini hiçbir zaman anlayacak değillerdi. Onlar sülafenin 100 deve tutarındaki bahşişini duymuşlardı. Ama Asım'ın, "Allah'ım, benim cesedime müşrikleri dokundurtma," diye yalvardığından habersizdiler. Artık yapılacak iş, iki esiri iyi değerlendirmekten ibaretti. Onları aldılar ve Mekke yoluna koyuldular. Aynı günlerde Amiroğulları kabilesinin reisi Ebu Bera, Amir bin Malik Medine'ye gelmişti. Kendisi halk arasında Mülabül Esin'le, yani mızraklarla oynayan lakabıyla tanınmaktaydı. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etti. Bir kısım hediyeler takdim etti. Resulullah Efendimiz ona İslamiyet'i kabul etmediği takdirde bu hediyeleri kabul edemeyeceğini bildirdi ve İslam dinini anlattı. Ebu Bera anlatılanları can kulağıyla dinledi. Müslüman olmamakla beraber anlatılanlar hoşuna gitti. "Bu dini anlatacak insanlar göndersen iyi olur. Necid taraflarında bu dinin yayılacağını umarım. Necid halkının göndereceğim adamlara zarar vermesinden endişe ediyorum. Ben göndereceğin insanları himayeme alırım." Ebu Bera daha sonra ayrılıp gitti. Kavmi arasında da Resulullah Efendimiz tarafından gönderilecek olan insanları himayesine aldığını ilan etti. Fakat Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeil bu himayeyi kabul etmeyecekti. Nebi Ekrem Efendimiz de Ashab-ı Sufe'den 40 kişilik bir grubu yola çıkardı. Grup başkanı Münzir bin Amr idi. Hicretin 4. yılının Safer ayında din tebliği ve öğretimiyle vazifeli olan bu grup Necid yolunda uğurlandı. Meune adı verilen kuyunun başına gelinceye kadar her şey yolunda gitmişti. Kuyu başında mola verildi. Amir ve Ümeyye ve Münzir bin Muhammed arkadaşlarının develerini otlatma vazifeleriyle oradan uzaklaştılar. Geri kalanlar kuyunun üst tarafında bulunan bir mağaraya istirahat için çekildiler. Artık asıl maksadın yerine getirilmesi zamanı gelmişti. Grup başkanı Münzir, "Resulullah Efendimizin mektubunu götürecek ve onlara İslam dinini anlatacak bir gönüllü gerek," dedi. "Ben varım." "Buyur o halde ey Haram." Haram bin Milhan mektubu aldı ve kabileye doğru ilerlemeye başladı. Reisin bulunduğu yere ulaştı ve uzaktan seslendi. "Yaklaşabilir miyim?" "Yaklaş." Haram ilerledi. Amir bin Tufeyn karşısında durdu. "Ben size Allah'ın Resulü tarafından gönderilen elçiyim," dedi. Ve Efendimizin mektubunu ona doğru uzattı. Amir mektubu aldı. Fakat okuma lüzumunu hissetmedi. Haram bu ilgisizlikten hoşlanmamışlardı. Sözlerine şöyle devam etti. "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür." Siz de Haram sözlerine devam edemedi. Birden sıçradı, irkildi, gözleri büyüdü. Aynı anda bir eli göğsüne gitti ve ardından vurulup göğsünden çıkan bir mızrağın ucunu yakaladı. Bir iki adım atar gibi yaptı. Fakat dizleri bükülmüş, gözleri önü kararmıştı. Olduğu yere yıkıldı. Son sözü, "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kazandım. Vallahi kazandım," demekten ibaret oldu. Göğsünden ve sırtından fışkıran kan dermanını kesti. Kıvranarak aldığı birkaç nefesten sonra hareketsiz kaldı.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Ebu Hureyre ile İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre bu iki sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazı kimseler cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca aslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi.

çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.

0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksi FM 99.1 99.1
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağıyla yer ve üç parmağını da yalayarak şöyle buyururdu: herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman ona bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin, onu şeytana bırakmasın. Tabakların temizlenmesini emrederek, zira bereketin yemeğin hangi parçasında bulunduğunu bilemezsiniz.

0: Şimdi reklamlar. Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünde akmakta olan ve her gün beş kere içine girip yıkandığı suyu bol ırmak gibidir."

De ki, ister taş olun, ister demir, isterse yeniden dirilmesi aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da, ne zamanmış o, diyecekler. De ki, belki de yakındır.

Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün, derhal ona hamd ederek, koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp, dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız.

Söyle okullarıma, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır.

0: Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resulüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
0: Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik.
1: قُلِ

De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler.

Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar.

Hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

Kâfirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kâfirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz.

0: Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا
0: Bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip, çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim, benden üstün kıldığın adam bu mu?

defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Ceza ki ne ceza.

0: يَمَسُّهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.
1: Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki?
0: İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefâ bi rabbike vekîlâ.
1: Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar.
0: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
1: Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır.

Denizde musibete maruz kaldığınızda, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu.

karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız.

Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız.

0: Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.
1: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

0: gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi.

O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.

0: Onlar, yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler.
1: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا
0: Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın.

Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, belli vakitlerde namaz kıl. Ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir.

0: Sana mahsus olmak üzere, gecenin bir kısmında kalkıp, Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin, seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin.
1: وَقُلْ

De ki, Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.''

0: İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer.
1: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَب۪يلًا
0: De ki, her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
0: Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir.

0: Eğer dileseydik, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın.
1: İlla rahmeten min rabbike inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür.

De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler.

0: Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: Ve biz dediler, sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın.

0: أقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok, bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma, sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha. De ki, Fesubhanallah, ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki?

Zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi, Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir.

De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik.

0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal. On beşinci cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah'ın yanında büyük bir mükafat vardır.

بفلسطين.

Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbnil Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah onun tövbesini kabul eder.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına,

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz. De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.

0: Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir.

0: Yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Ebu Abdurrahman, Muaviye İbni Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir şey isterken ısrarlı davranmayınız. Allah'a yemin ederim ki sizden biri benden bir şey ister de benim gönülsüzlüğüme rağmen benden bir şey koparırsa verdiğim malın bereketini görmez.

0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yere girmek için 3 sefer izin istenilir. Yani kapı 3 defa çalınır. İzin verilirse girin. Aksi halde dönün.

Biz hayatı ses. Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksi FM 99.1. 99.1. 99.1. 99.1. 99.1. 99.1.